şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 7.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. İsrail Başbakanı Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda protesto edildi. Netanyahu konuşması için kürsüye gelirken birçok delege genel kurul salonunu terk etti. Terk ederken de Filistin sloganları attı. Netanyahu konuşmasını salonu terk edenleri hedef alarak başladı. Gazze yönelik saldırıları savundu. Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. Netanyahu'ya Ankara'dan ard arda sert tepkiler geldi. Netanyahu protestolar olsa da konuşmasını yaptı, ancak geçen yıl olduğu gibi ambargo sürüyor. ABD'nin vize vermediği Filistin Devlet Başkanı Abbas, genel kurula video konferansla hitap etmek zorunda kaldı. Fon soruşturmasında piyasa değeri 1,8 milyar lira değerinde iki özel jette, bir lüks yata, 200 milyon liralık dört lüks araca el konuldu. İstanbul Başsavcılığı MASAK'ın hazırladığı 12 kişinin isimlerinin yer aldığı rapor bize ulaşmadı, dedi. Fon soruşturmasında tutuklanan Terra Holding yöneticilerinin savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Emre Tezmen'e de, Emre Kerem Alkin kardeşlere de 1 milyar lira değerinde olan şirketin bir senede nasıl 280 milyar liraya yükseldiği soruldu. Emre Tezmen, bu bedel bile hala ucuz yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan devam eden fon soruşturmasıyla ilgili ilk kez konuştu. Ne finansal sistemimize ne Türkiye ekonomisine yönelik bir risk yok. Benzer problemin yaşanmaması için hangi tedbirlere ihtiyaç duyuluyorsa hayata geçireceğiz, dedi. Bakan Gürlek, adliyelerde dijital ortam güvenliği dezenformasyonla mücadele büroları kurulacağını açıkladı. Turgutlu'daki okul önündeki saldırıda yaralanan 7 öğrenci taburcu edildi. 3 çocuk hala yoğun bakımda. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek hakkındaki istifa iddialarını yalanladı. Bodrum'daki rüşvet operasyonunda gözaltına alınan liman başkanı tutuklandı. İstanbul merkezli usulsüz vatandaşlık soruşturmasında 26 şüpheli tutuklandı. ABD Başkanı Trump, ABD'ye gelen Çin lideri Xi Jinping'le görüştü. Trump, iki ülkenin karşı karşıya kaldığı konularda muazzam adımlar attık açıklamasını yaptı. Çin Devlet Başkanı Xi, gönderdikleri iki pandanın birkaç gün içinde ABD'ye ulaşacağını söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Putin'i G20 zirvesine davet ettik, orada Trump'la görüşebilir, dedi. Uzaktan çalışma yönetmeliğinde yapılan değişiklik yürürlüğe girdi. İşçinin iş yerinde ve uzaktan çalışacağı günlerle çalışma saatleri iş sözleşmesinde belirlenmek zorunda. Bakan Kacır, Türkiye'nin ay aracının 2027'nin ilk aylarında uzaya gönderileceğini söyledi. Yeni araştırmalar, kanda dolaşan DNA'daki kimyasal değişikliklerin prostat ve meme kanseri riskini yıllar öncesinden gösterebildiğini ortaya koydu. Google, dünyadaki enerji bağımlılığını azaltmak için yapay zeka çiplerinin uzay koşullarındaki performansını ve soğutma süreçlerini test etmek üzere uzayda veri merkezi kurmaya hazırlanıyor.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Öngörülü sürüş. Güvenli sürüş sadece kendi aracınızı kontrol etmekten ibaret değildir. Trafikte diğer sürücülerin, yayaların ve yol koşullarının da değişebileceğini hesaba katmak gerekir. Önünüzdeki aracı, kavşakları, yaya geçitlerini ve yol kenarlarını dikkatle takip edin. En güvenli sürücüler, tehlikeyi ortaya çıkmadan önce fark edebilen sürücülerdir.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Ekspertiz Doğan canlı yayındayı sunar.
1: Günaydın hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Ben pilotunuz Doğan Can Özdatlı. İkinci pilot ve kabin görevlisi ihtiyacımızın olmadığı bu yayında TK90.8 sefer sayılı Süper FM uçağımıza hoş geldiniz. İstanbul semalarından yolculuğumuza başlayalı oldu biraz. Deniz seviyesiyle alakamız olmamakla birlikte program süresince epey yüksek enerjide seyredeceğimiz de bir gerçek. Yerel saat 10 itibariyle programı noktalamayı planlıyoruz. 3 saat sürecek yolculuğumuz boyunca bol enerjili, güzel bir hava bizi bekliyor olacak.
2: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.

0: herkese süper bir gün dileyerek merhaba, günaydın sevgili dinleyicilerim. Radyolarınızdan itibariyle günün bu vaktinde.
1: Doğan canlı yayında.
0: Tarihler 25 Eylül, günlerden cuma, yeni günü yine beraber paylaşalım diye işte geldik, buradayız. Hayırlı cumalar, güzel bir gün olsun. Keyfimizin yerinde olduğu, işimizin gücümüzün rast gittiği güzel, mutlu, huzurlu, sürprizlerle dolu ama güzel sürprizlerle. Temennilerimizi de doğru yapalım, hani sürpriz var, sürpriz var. Yok yere gol yemeyelim şimdi. Ha. Ne yapıyorsunuz bakalım dünden bugüne? Umarım her şey yolundadır. Her yayın başında olduğu üzere tabii ki önce yoklamamızı alarak başlayacağız. Kim nereden dinliyorsa mesajlar WhatsApp'tan gelmeye başlayabilir. Allah'ım inanılır gibi değil, kesin bant yayın bu diye mesaj yollayanlar aşk olsun, aşk olsun. Evet. Benim gözüm korktu çünkü yol yapım çalışmaları var. Özellikle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki yönde de hem sabah hem akşam hem gün içi fark etmiyor artık. İnanılmaz kalabalık, inanılmaz yoğun. Demek ki evden erken çıkınca vakitlice gelinebiliyormuş. Ben haberler daha başlamamıştı ki radyodaydım. Geldim, kahvemi yaptım, güzel güzel ortalığı topladım. Radyonun önüne hasır süpürgemle şöyle kışt kışt diye bir süpürdüm. Toz kalkmasın diye ibriğimden su döktüm. Dükkanımızı bugün erken açtık tabii ki. Ve önce yoklamamızı alalım. Kimler nerelerden dinliyorsa mesajlar WhatsApp'tan gelmeye başlasın. WhatsApp hattımızın telefon numarası 0531 785 9080. 0531 785 9080 numaralı WhatsApp hattımızdan neredesiniz, ne yapıyorsunuz, nerelerdesiniz, ne var, ne yok, haliniz, keyfiniz. 3 dakika içinde gelen mesajları şarkının hemen ardından paylaşmaya başlayalım.

0: 90'lara yaptığımız yolculuğun hemen ardından şimdice mesajlarınızla bakalım kimler nerelerce.
1: Allah Allah, Gebze'den Sinan. Doğancan, şaşırtıyorsun. Hayırdır, ne oldu sana ya? Bu saatte ne işin var ya? Ya kurban oldum Rabbim. Adamın eşeğini önce kaybettirir sonra buldu diye sevindirirmiş. Buradaki eşek de ben oluyorum. Yani şey gibi mesela, bu dönem öyle bir dönem ki insanlar normal olduğu zaman iyi biriymiş gibi görünüyor ya. Ay çok iyi biridir o diyor. Halbuki normal olması gerektiği gibi kibar, yol yordan bilen, ne bileyim işte böyle konuşmasının uslubunu bilen insana biz bu dönemlerde çok iyi insan olarak kabul ediyoruz ya. Niye? Çünkü çok saçma sapan profil var. Bu da o hesap oldu. Evet. Rica ederim arkadaşlar, ne demek?

Hayda, Abdurrahman yapay zeka ile beni Kabe'de tavaf ederken bir fotoğrafımı yapmış. Beni tam işte Kabe arkamda böyle bir fotoğraf olarak yollamış. Abi hayırlı cumalar, günaydın diye. Abdurrahman, keşke altımdaki o şortu da değiştireydin ya. Alaçatı kombiniyle beni oraya koymaman lazım sanki. Yazaydın ya oraya prompt, ihram giydir diye. İsviçre'den dinliyor sevgili Tekin. Günaydın, Ankara'dan selamlar. Yıllardır size haksızlık yapılıyormuş. İki gündür dinliyorum. Saat 7'de yayın başlamış oluyor vallahi. Günaydın demiş. Ayşe sus. Vallahi beni bir dövmedikleri kaldı. Sus. Dilber yazmış İzmir'den. Günaydın. Bursa'dan selamlar diyor sevgili Yusuf. Günaydın. İzmir'den Gamze. Günaydın diye bana trafiğin fotoğrafını yollamış. Kerim yazmış. Abicimle okula gidiyoruz. Şu an Taksim civarında trafikteyiz. Seni dinleyerek güne başlıyoruz demiş. Kerim, günaydın sana da.

Arnavutluk'tan dinliyor Ayla. Yarı açılmış gözümle güne başlamaya çalışırken kahve makinesinin başından günaydın yurdum insanı, günaydın. Ankara'dan selamlar. Ben sessiz dinleyicilerindenim. Sıcak bir kelle paça çorbası eşliğinde seni dinliyorum her sabah. Özcan Usta'yla tüm burada çalışanlarla seni dinliyoruz demiş. Vay. Selam, günaydın. Bana bir de çorbanın fotoğrafını da yollamış. Kokusu geldi burnuma. Kelle paça. Ben o içine bol sirke ve sarımsak dökülen hiçbir çorbada yokum ya. İçemiyorum onları. Sabah sabah sizin de burnunuzun direğe kırılsın.

0: Evet, böyle aralara girdiğim için adam akıllı mesaj okuyamıyorum. O yüzden şimdi böyle hızlandırılmış bir şekilde okuyabildiğim kadarıyla hemen mesajlara bir göz atalım. Erzurum Şenkaya'dan selamlar diye Muammer yazmış. Sürekli kulağımız sende, günaydınlar Doğancan. Cuma neşesiyle selamlar. Güzel bir gün olsun ve iyi bir hafta sonu diliyorum herkese diye Gayrettepe yolundan Merve, günaydınlar. Selamlar nereden? Oy ablan, kurban olsun sana diye Trabzon'dan mesaj yollayan Nuray Hanım, günaydın, selamlar. Hayırlı çalışmalar herkese. Vallahi Allah razı olsun, İstanbul'dan selamlar demiş Sinan. Niye Allah razı olsun? Ha, böyle bedavadan size hihi yaptığım için mi? Ankara'dan dinliyor. Beytepe yolundayız. Selam demiş Oğuzhan, günaydınlar. Almanya'nın buz gibi sabahından Guten Morgen diyen sevgili Erkan, günaydın sana da. Antalya'dan Esat, burada serin bir sabaha uyandık demiş. Bence her yerde artık sabahlar serin. Gün içinde bir güneş kendini gösteriyorsa gösteriyor. Kanada Montreal'den selamlar. Aga eşek olmadı sanki ya. At deseydim bari demiş Kenan. Karslıyım diye mi? Evet, Allah sevdiği kuluna atını önce kaybettirir, ondan sonra buldururmuş o zaman. Doğru. Sadece Karslı olmamdan dolayı değil, aynı zamanda at gibi çocuğum. Doğru söylüyorsun. Pendik'ten Ömer, günaydın. Ankara'dan Taşkın selamlar. Isparta'dan Hasan Hüseyin, Konya'ya doğru bu güzel manzara eşliğinde tırla yavaş yavaş yoldayız diye bana gerçekten güzel bir manzara fotoğrafı yollamış yoldan. Rusya'dan dinliyoruz demiş Serhat, selam. Kocaeli'den Suat, günaydın. Gonca yazmış Ankara'ya, günaydın. Bugün de yine kulağımız sende, dün de yazdım okumadın. Ne bu? Ne? Aa, 2025'te Üsküp'te karşılaşmıştık diye. Evet, fotoğrafımızı yollamış orada. Tam o Üsküp'teki köprüde, işte o börekçilerin olduğu çarşıya giden köprünün üstünde Kadir'le beraber gitmiştik biz Makedonya'ya. Evet, selamlar, günaydın Yunus, eyvallah. İngiltere Portsmouth'tan selam diyen sevgili Barış, günaydın. Düzce'den Şule, çocuklarım Tunahan ve Ahmet Kerem'le kahvaltıda seni dinliyoruz Dancan. Denizli'den günaydın diyor Fadime. Sera yazmış, Ankara'dan makyajımı yaparken dinliyorum. İzmir'den Taytay Baran'dan tekrar günaydın demiş. Taytay Baran, Taytay senin lakabın mı? Taytay genelde böyle bebekler yeni yeni yürümeye başladığı zaman derlerdi değil mi? Böyle tay tay yürüyor derler. O sen de mi tay tay yürüyorsun, o yüzden mi? Almanya'dan günaydın, her sabah işe giderken vallahi bağımlı olduk diyen sevgili Hülya. Allah kurtarsın bacım, günaydın sana da. Bugünün yayın konu başlığı her cuma sabahı olduğu üzere değişmez fix menü olarak uyguladığımız öneri günüdür bugün. Herhangi bir konuyla alakalı bize önerebileceğiniz bir şey varsa bugün bize akıl verin, tavsiye verin, soruyoruz arkadaşlar. Yani benim işte şöyle bir şey deneyimledim, şöyle bir şey okudum, şöyle bir şey izledim, şöyle bir şey yedim, şöyle bir yere gittim ya da şöyle bir şey geldi benim başıma. O yüzden size de önerim şudur diyebileceğiniz ne varsa bugünün yayın konu başlığı. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da mesaj yollayın WhatsApp'tan 0531 785 90 80. Buradan da mesajlar geliyor WhatsApp hattımızdan. Şimdi minik bir ara, hemen ardından mesajlar, telefonlar, muhabbete daha böyle ay bir şey diyecektim onu diye. Hani bir adam akıllı lafının sokak ağzı. Da işte ya çok söyleyesim geliyor böyle şeyler de söylersem sıkıntı sanki ya. Hani böyle bilmem neli bilmem neli yayın yapacağım. Hani ben neyse aman, onu da demeyivereyim canım, o kadar şey söylüyorum zaten. Kısa bir ara.
1: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz. Bir reklam.
2: Türkiye'nin mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handikredi. Handikredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılayın.

0: Reklam. Doğan canlı yayında devam ediyor.
1: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için seçti.

gerçekleştiriyoruz. Bir reklam. Ama dememek için ama sigorta. Bir reklam.

bağlantımızla muhabbete başlayalım. Yeter böyle deli gibi kendi kendime konuştum. Yayına bağlanmak isteyenler, daha önce bir önerim var diyenler buyursunlar. 0212 368 62 12 0212 368 62 12 dileyenler buradan yayına dahil olabilir. 3-5 mesaj daha paylaşalım. Fatsa'dan Selen diyor ki benim önerim herkesin seni dinlemesi. Selen, ama bunu burada önerirsen hiçbir manası yok ki. Zaten şu an duyan beni dinliyor demektir. Beni tanımayanlara söylesen. Yıllardır dinlerim, ilk defa yolluyorum mesaj. Ve seni çok seviyoruz, karşım iki varsın demiş. Gaziantep'ten Murat, eyvallah, sağ ol. Nuri, günaydın, o da İstanbul'da. Oğlum ve eşimle Kayaşehir'den işe doğru gidiyoruz. Sen de aileden biri oldun vallahi. Her gün bize eşlik ediyorsun demiş. Oğlum Yağız 6 yaşına bugün girdi ve seni çok seviyor. Yağız'cığım, doğum günün kutlu olsun kanki. Mutlu yaşlar. İyi ki doğdun Yağız. Çocuklar beni neden çok seviyor biliyor musunuz? Çünkü zeka yaşımı görebiliyorlar. Onlara ne kadar yakın olduğumu çok derinden hissediyorlar. Diyorlar ki ha, bu da bizden. Bu diyorlar öyle şey değil yani. Çok bir şey değil bu. Bu da maksimum 5,5 yaşında diyorlar.

0: Alo.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
0: Günaydın. Günaydın. Ayşegül ben.
1: Hoş geldin Ayşegül tatilde. Ayşegül okulda. Ayşegül
0: piknikte. Ayşegül tatilde değilim. İşe gidiyorum.
1: Ha, yok şey Ayşegül serisi vardı ya onun şakasını yaptım Ayşegül. Yaşın yetmiyor mu?
0: Yok yeter. Bir kere daha yapmıştım aradım ama yeter yani.
1: Ama demek ki Ayşegül'le ilgili başka bir şey yok bende.
0: Ne yapayım? İsmini mi değiştireyim senin için?
1: Canım ama siz de kaç senedir Ayşegül'sünüz yeter.
0: Ne yapayım? Senedir Ayşegül'üm. Bir 45 daha yaşamayacağım ya.
1: Aşk olsun. Allah'ın işine karışma Ayşegül, günah sabah, hele bir de cuma günü. Evet, gelelim gündemimize. Bugün öneri günü. Senle siftahımızı atalım.
0: Önerim ne biliyor musun? Gerçekten bu ehliyeti verenler veren arkadaşlar emin olmadan asla geçirmesinler şu sınavları.
1: Evet ama artık öyle ki ya.
0: İnsanlar var ama
1: şu
0: ya.
1: Şu an çok zor ehliyet almak. Gerçekten o sınav. Benim mesela bir arkadaşım var. Belki dinliyordur, ismi lazım değil. Merve. Kaç kere girdi? 7 kere mi ne girdi? Hala alamadı. Dedim ki geçen. Ya acaba almasan mı yani? Alamıyorsun çünkü
0: ya,
1: yani.
0: Ya yok, sana vermiyorlar. Demek ki olmayacak. Vermesinler yani.
1: Evet tabii orada bir de şey de var. Her seferinde bir para da ödeniyor bu sınavlara girmek için. O yüzden şimdi ne diyeyim,
0: olmaz.
1: Bilemedim yani.
0: Gerçekten.
1: Hani bilerek de bırakılan insanlar var mıdır bilmiyorum ama artık çok zor ehliyet almak. Kurallar falan kolay değil yani.
0: Bak şimdi yolda gidiyorum, adam direkt kırıyor önüme. Ne sinyal var ne bir şey.
1: Evet.
0: Yani bazen diyorum ki abi diyorum acaba hani sizin araba diyorum daha mı farklı, sinyal kolunu koymadılar mı acaba?
1: Doğru. Sen kaç yaşında aldın ehliyeti?
0: Ben 19 yaşında aldım.
1: Senin zamanında ta Cumhuriyet'in ilk ilan edildiği yıllar. Yani senin zamanında arabayı çalıştır gaza bile basma, aldın ehliyeti gibi bir şey vardı. Şimdi öyle değil ki yani ters park, yan park, paralel park.
0: Bir şey söyleyeyim mi? Ha. Ben babamdan öğrendim araba kullanmayı.
1: Yani?
0: Adam şöyle bir şey var, bir de ben göçmenim, Bulgaristanlıyım. Şimdi yurt dışında araba kullanmak gerçekten çok zor. İstanbul'un kuralsızlığıyla yurt dışındaki kurallar, ben bazen kendi hani babam oluyor yanımda. Ne yapıyorsun diyor. Diyorum yol beni değil mi? Ya diyor orada diyor görmüyor musun diyor. 30'da gideceksin diyor. Ne fark eder baba ya diyorum.
1: Evet işte alışkanlıklar. Doğru.
0: Diyorum İstanbul'da böyle bir şey yok. 30 yazsın 90'la git fark etmiyor.
1: Bak Ayşegül birisi şey yazmış. Millete laf edene kadar araba kullanırken telefonla konuşmamayı öğrensin hanımefendi demiş.
0: Nereden biliyor araba kullandığımı şu anda?
1: Hissetti herhalde.
0: Yok ben iş yerime vardım şu anda fark ettim.
1: İşte o kadar. Herkes kendine gelsin. Evet peki hadi gelsin sabah enerjimiz.
0: Önerim buydu. Günaydın diyorum herkese. hayatta olmak çok güzel bir şey. Yaşamak çok güzel. Herkes bunun değerini bilsin. Kimse karşısındakini kırmasın. Tek dileğim, önerim bu.
1: Dedi az önce önüne geleni haşlayan Ayşegül.
0: Yok yani o haşlamak ayrı bir şey ama hani durduk yere böyle.
1: Evet tamam şaka yani. Ederim. Doğru evet. Teşekkürler, öpüyorum, hadi görüşürüz. Günaydın.
2: Günaydın sevgilim.
3: Günaydın çocuklar.
4: Günaydın. Hello day, günaydın.
5: Günaydın. Günaydın.
1: Bayağıdır çalmadığımı fark ettiğim bir şarkı çalacağım şimdi. İyi gelecek sabah sabah. Açın radyonun sesini, beraber söyleyelim. Doğan Can yalan söylüyor. Bir dakika önce önüme adam biri önüme kırdı demedi mi demiş birisi. Doğru.

0: bilmeyen üstüme yeter. Yani evet, bu ekstra bir trafiğe neden oluyor ama günlük hayatta da artık her yer ana baba günü. Neyse, ama hepimiz kalkıp köyümüze gitsek aslında var ya. Ben İstanbul doğumluyum. Karslı olabilirim. Ama bizim köyümüz yok. Bizim köyümüz, biz Kars'ta da merkezde doğmuşlar. Yoktur, uyduramıyorum şu an. Ama bir yerden sonra İstanbul'un bu keşmekeşinden artık zaten herkesin bir illallah edip gideceği kesin. Bu arada Şanlıurfa'ya da geçmiş olsun. Dün 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Karaköprü ilçesi olan bu depremde ciddi panik yaşandı. Allah beterinden korusun. Çevre illerde de hissedildi tabii ki. Şanlıurfa'da dinleyen, dün depremi yaşayan, böyle sokaklara dökülen bütün dinleyicilerimize, vatandaşlarımıza da bir kez daha geçmiş olsun. Kısa bir ara, hemen ardından muhabbete devam. Bugünün yayın konu başlığı öneri.
1: Bir reklam. Türkiye'nin
2: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.
3: Büyük rahatlık PTR.
4: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
1: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Günün bu vaktinde
1: Doğan canlı yayında
0: ve bugünün yayın konu başlığı öneri. Herhangi bir konuyla alakalı önerebileceğiniz ne varsa arkadaşlar, size en büyük tavsiyem şudur diye bizim de işimize yarayacağını öngördüğünüz, bize fayda sağlayacak o tavsiyeleriniz, önerileriniz için buyursunlar. Canlı yayın telefon numaram 0212 368 62 12. 212 368 62 12. Ya da WhatsApp'tan mesaj yollayın. 0531 785 90 80 WhatsApp attım.

0: Doktor Levent buradaydı.
1: Sevdalar çiçeği misin? Bana mı?
0: Bodrum'dan günaydın demiş Elif ve Bilge, günaydınlar. Ne bu? Devlet uyumaz, sadece doğru zamanı bekler, erteler, sabah olur paketler diye Yunus timlerinden günaydın demiş Eyüp, tövbe estağfurullah. Ömer yazmış, şu anda tam Molla Gürani viyadüğünden geçiyorum ve tavsiyem ne bu? Ha, şu WhatsApp numarasını iki kere söylemen. Yarım saattir sana mesaj atabilmek için telefon numaranı söylemeni bekliyorum demiş. Ömer, ben bugüne kadar toplam belki 750 bin kere söylemişimdir ya. Olabildiğince artık de yavaş yavaş söylüyorum. Kaçıranlar için 0531 785 90 80. Bu numarayı bir kere kaydedin, buradan yazacaksınız yayın esnasında. Herkese çok güzel bir gün diliyorum. Dün benim için çok neşeli bir gündü. Dünkü programla güne neşeli başlamıştım. Öyle de devam etti. Dün çaldığın o Müdür Bey'in Yeşil Kürkü türküsünü öneriyorum. 40 yıllık türküyü 44 yaşımda öğrendim ama olsun. İlk kez mi dinledin? Çok güzel ama değil mi Banu? Günaydın. Annemle hep seni dinliyoruz Dancan. Benim önerim çok özel değilse eğer, rüyalarınızı çevrenizdeki insanlara anlatın. Çünkü gerçekten de kafanızı boşaltmanıza yardımcı oluyor diye mesaj yollamış bir adını yazmayan dinleyicim.

0: Alo.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
0: Günaydın. Ben Devran. Konya'dan arıyorum.
1: Hoş geldin Devran, değil mi?
0: Evet, Devran.
1: Hoş geldin Devran. Ne iş yaparsın tanıyalım.
0: Bir kamu personeliyim ben.
1: Güzel. Kurcalamayalım o zaman. Gelelim konumuza. Nedir acaba önerin?
0: Doğancan, önerim sana olacak.
1: Hayır mı?
0: Ya bu program şimdi 3 saat sürüyor ya. Hani bunun 1,5 saati reklam ve kısa bir aralar oluyor. Ya buna bir çözüm bulamaz mıyız?
1: Şöyle yapabiliriz. Her ay siz kelle başı belli bir meblağ öderseniz reklamsız bir şekilde ben burada olurum, yani sıkıntı yok.
0: Ya şimdi gün boyu biz araçta sahada olduğumuz için sürekli dinliyorum hani 3 saat boyunca, ama şu reklamlar, bir de reklamdan sonra hemen bir de müzik bir girince
1: zaten
0: sesini afet alıyorum.
1: Devran abi, Allah başka dert vermesin, kurban olayım. Ama 3 saat ben de bu arada şimdi yalan yok, aralıksız car car car car ne konuşacağım ya, arada bir nefes alalım. Öyle demez, dinleyici açısından da bence yorucu aralıksız konuşmak. Arada böyle şarkı çalmak, hani kısa bir araya gitmek vesaire, bir hani çok kafa yormaz mı diyeyim en kibar haliyle diğer türlü.
0: Evet, yormaz yani, bilmiyorum. Biraz da manifest şarkılarını azaltsak da çözüyor.
1: Manifest! Tamam, manifest yerine ne çalayım isterdin? Hadi bakayım.
0: Ya şöyle, eski şarkılar biraz daha ön planda olursa daha iyi olur.
1: Çalıyorum, al mesela bu çaldığım şarkının en az 20 yılı var.
0: Aynen ya, o şekilde. Hande Yener'in mesela şarkıları güzel oluyor.
1: Ne kadar güzel yani. Dertlerin var senin. Allah inşallah başka dert vermesin. Tamam, peki. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
0: Hadi herkese günaydın, hayırlı işler.
1: Sağ ol. Ne kadar büyük katkıda bulundu değil mi hepimize? Sağ olsun. Benim önerim bu yayındaki arkadaşa bir daha aramasın yazmış Bora. Dayının canı sıkılmış anlaşılan demiş Mustafa. Ne diyor? Olur mu ya? Program bittikten sonra Devran arkadaşımızın yanına git, otur, canı sıkılır. Onun, ne bileyim, canı sıkılmasın falan filan diye Muzaffer yazmış. Ne bu? Doğancan, Devran'a inat, hadi bir manifest çal yazmış. Evet, tamam arkadaşlar, yeter, mesajlarınız biraz hududu aştı diyor ve şimdi sıradaki reklam arası Devran Bey için geliyor. Ardından haberlere gidelim, bir gündeme bakalım ne var ne yok, ardından muhabbete devam.
2: Bir reklam. Türkiye'nin
3: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
4: Büyük rahatlık Paytr.
5: Doğan bal bal bal parmak.
6: Reklam. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
7: Ama dememek için ama sigorta.
8: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. İsrail Başbakanı Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda protesto edildi. Netanyahu konuşması için kürsüye gelirken birçok delege genel kurul salonunu terk etti. Terk ederken de Filistin sloganları attı. Netanyahu konuşmasını salonu terk edenleri hedef alarak başladı. Gazze'ye yönelik saldırıları savundu. Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. Netanyahu'ya Ankara'dan ard arda sert tepkiler geldi. Netanyahu protestolar olsa da konuşmasını yaptı, ancak geçen yıl olduğu gibi ambargo sürüyor. ABD'nin vize vermediği Filistin Devlet Başkanı Abbas, genel kurula video konferansla hitap etmek zorunda kaldı. Fon soruşturmasında piyasa değeri 1,8 milyar lira değerinde iki özel jette, bir lüks yata, 200 milyon liralık 4 lüks araca el konuldu. İstanbul Başsavcılığı MASAK'ın hazırladığı 12 kişinin isimlerinin yer aldığı rapor bize ulaşmadı, dedi. Fon soruşturmasında tutuklanan Terra Holding yöneticilerinin savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Emre Tezmen'e de, Emre Kerem Alkin kardeşlere de 1 milyar lira değerinde olan şirketin bir senede nasıl 280 milyar liraya yükseldiği soruldu. Emre Tezmen, bu bedel bile hala ucuz yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan devam eden fon soruşturmasıyla ilgili ilk kez konuştu. Ne finansal sistemimize ne Türkiye ekonomisine yönelik bir risk yok. Benzer problemin yaşanmaması için hangi tedbirlere ihtiyaç duyuluyorsa hayata geçireceğiz dedi. Bakan Gürlek adliyelerde dijital ortam güvenliği dezenformasyonla mücadele büroları kurulacağını açıkladı. Turgutlu'daki okul önündeki saldırıda yaralanan 7 öğrenci taburcu edildi. 3 çocuk hala yoğun bakımda. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek hakkındaki istifa iddialarını yalanladı. Bodrum'daki rüşvet operasyonunda gözaltına alınan liman başkanı tutuklandı. İstanbul merkezli usulsüz vatandaşlık soruşturmasında 26 şüpheli tutuklandı. ABD Başkanı Trump, ABD'ye gelen Çin lideri Xi Jinping ile görüştü. Trump, iki ülkenin karşı karşıya kaldığı konularda muazzam adımlar attık açıklamasını yaptı. Çin Devlet Başkanı Xi, gönderdikleri iki pandanın birkaç gün içinde ABD'ye ulaşacağını söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Putin'i G20 zirvesine davet ettik, orada Trump'la görüşebilir dedi. Uzaktan çalışma yönetmeliğinde yapılan değişiklik yürürlüğe girdi. İşçinin iş yerinde ve uzaktan çalışacağı günlerle çalışma saatleri iş sözleşmesinde belirlenmek zorunda. Bakan Kacır, Türkiye'nin ay aracının 2027'nin ilk aylarında uzaya gönderileceğini söyledi. Yeni araştırmalar, kanda dolaşan DNA'daki kimyasal değişikliklerin prostat ve meme kanseri riskini yıllar öncesinden gösterebildiğini ortaya koydu. Google, dünyadaki enerji bağımlılığını azaltmak için yapay zeka çiplerinin uzay koşullarındaki performansını ve soğutma süreçlerini test etmek üzere uzayda veri merkezi kurmaya hazırlanıyor.
6: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
8: İstanbul'da Avrupa'ya geçişlerde birinci köprü yoğun, ikinci köprü orta yoğunlukta. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönü orta yoğunlukta, Ayvansaray yönü çok yoğun. Karayollarından Seyrantepe'ye kadar 40, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 43, Barbaros Bulvarı Yıldız'dan Temmaslak çıkışına kadar 25, Mertel Metro'dan Haliç Köprüsü'ne kadar 20, Bozyatağı Kavşağı'ndan Kavacık Kavşağı'na kadar 50, Şileyolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Libadiye'ye kadar 45, Dudullu Sapağı'ndan Pendik'e kadar 27 ve Küçüksu'dan Ataşehir Kavşağı'na kadar 42 dakikada gidiliyor.
6: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
8: TEM Otoyolu Çamlık-Kavacık kavşakları arasındaki Muğla-Gürani viyadüğündeki çalışmalar süresince Ankara istikametindeki trafik akışı her akşam 22 ile sabah 06 saatleri arasında karşı şeride aktarılarak diğer platform üzerinden sağlanıyor. İzmir-Aydın Otoyolu'nun 15-21. Kilometreleri arasında Aydın yönünde sol şerit kapalı, trafik akışı sağ ve orta şeride yönlendiriliyor. Türkiye'nin aküsü
6: ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sundu. Süper.
2: Bir reklam. Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor, oto
6: ekspertiz. Doğan canlı yayında devam ediyor.
9: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
6: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.
10: Petrol Ofisi'nin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max, günün şarkısını sunuyor.

0: Yangın yeri.
1: Petrol Ofisi'nin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max. Günün şarkısını sundu.
2: Yeni saatten herkese bir kez daha selamlar, günaydın sevgili dinleyicilerim. Bugünün yayın konu başlığı öneri. İzlediğiniz bir dizi, film, okuduğunuz bir kitap, gezip gördüğünüz bir yer, yediğiniz bir yemek ya da belki memleketlerinize dair bahsedeceğiniz, herkesin bilmediği ve keşfetmesini istediğiniz bir şey. Ya da illa bir deneyim olmak durumunda değil, hayat tecrübeniz üzerinden yola çıkarak arkadaşlar size en büyük tavsiyem şudur diyeceğiniz ne varsa... 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Bu şarkıyı 1-2 ay önce çaldığımda günler boyunca herkes bana ya Dancan taktın dilimize, kendi kendimize sokakta bile bunu söylüyoruz, sıkıntı olacak diye mesaj yollamıştı. Öyle şimdi listede karşıma çıkınca hadi bir tur daha dönsün, mesajlar, telefonlar devamı.

Çok iyi şarkı ya. Çorlu'dan Hatice beraber çektiğimiz bir fotoğrafı yollamış bana. O gün sırf seni görmek için gelmiştik diye. Çorlu'da kimin konseriydi ya? Hatice, Emircan İrek'ti galiba değil mi? Bir festival vardı. Yanlış hatırlamıyorsam 19 Mayıs'tı galiba. Sunucu bendim. Orada tanışmışız, selamlar. Benim önerim, psikoloji kitaplarını sevenler, Oliver Sacks'in Karısını Şapka Sanan Adam adlı kitabını okumalısınız. Bu arada yanlış telaffuz ettim. Kesin. Oliver Sacks herhalde. S-A-C-K-S. Sox. Ne desem olmuyor. Neyse, Karısını Şapka Sanan Adam. Ne biçim kitapmış. Nedir acaba? Bir delinin günlüğü herhalde. Eskişehir'den Ecrin, günaydın. Selamlar. Her gün çocuklarla hazırlanırken seni dinliyorduk zaten. Hep Süper FM'de. Kulağımız sende. Günaydın diye mesaj yollayan sevgili Kübra.

0: benim de size bir önerim olsun. Beni Instagram'dan takip etmeyenler takip etsin. Bugün sürpriz bir yere gideceğim. Neresi olduğunu söylemem. Oradan yapacağım paylaşımları görmüş olursunuz. Önerim o olsun size. Ama şey, korkmayın, pazartesi buradayım. İzin almadım. Öyle tatile gitmiyorum yani. Sürpriz bir yer. Sürpriz bir yer göstereceğim size hafta sonu boyunca. Alo.
1: Alo.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Bursa'dan Hakan.
0: Hoş geldin Hakan. Ses tonundan şeyi alıyorum. Şu an yayında mıyım yoksa evet, değil mi?
1: Cevap. Kesinlikle.
0: Evet, yayındasın. Yayındasın. Direkt böyle ben bodozlama bağlıyorum Hakan.
1: Ya ben de evet rejiden bekliyorum, önce bağlayacağız
0: reji
1: falan.
0: Reji mi? Demedim. Kimse yok be, kapıda güvenlik bile yoktu ben gelirken. Ne rejisi? Hoş geldin Hakan. Tanıyalım. Ne iş yaparsın?
1: Bursa Uludağ Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim, veteriner fakültesinde.
0: Aa, ne güzel.
1: Kolay gelsin. Her sabah sizinle birlikte kızım bırakmaya giderken Doğan Can bir yayındayı dinliyoruz.
0: Oley. Peki Hakan sen o zaman veterinerlik bölümü mezunu olduktan sonra akademisyen olarak mı devam ettin? Hiç doğrudan şey böyle bir klinik falan yapmadın mı?
1: Yok, açmadım. Direkt doktoraya başladım akademisyen olarak. Aslında mesleği seçerken klinik açma niyetiyle seçtim. Kendi işimin patronu olacağım demiştim ama.
0: Aha, zor iş ya.
1: Sonradan hayat bizi akademiye yönlendirdi.
0: Evet. O zaman şimdi madem bu işin erbabısın, bize şunu söyleyebilir misin? Ha. Tabii daha çok işin akademik boyutundasın. Fiiliyatta da ne oluyor ne bitiyor haliyle hakimsin. Özellikle evcil hayvanı olanların çoğunlukla yaptığı hata ya da yanlış, şunu yapmayın diyebileceğin ne söyleyebilirsin mesela kedisi köpeği olanlar için?
1: Şimdi öncelikle açıkçası bu konuda kızımın bir önerisi var. Önce onu dinlesek sonra ben ilave etsem olur mu?
0: Tamam, ver.
2: Doğancan abi.
0: Efendim, merhaba, adın ne?
2: Öykü benim adım. Önce okullarında, Bursa önce okullarında 6. sınıfa gidiyorum.
0: Çok güzel. Babanın yeriydi herhalde okul değil mi? Hemen öyle memnun okullarında. Evet Öykü, nedir acaba önerin?
2: Benim önerim çok kitap okuyun lütfen ve bir evcil hayvana sahip olun, özellikle bir köpek.
0: Evet, sizin de herhalde var değil mi evinizde bir evcil hayvanınız?
2: Evet, bir köpeğim var.
0: Adı ne?
2: Lina.
0: Mina.
2: Evet.
0: İyi, güzelmiş, çok tatlı. Tamam, hadi babanı ver.
1: Evet, öneriyle ilgili ilk aklıma gelen şey bu sokakta hayvanı gezdirirken dışkılarını ortada bırakmamak gerekiyor. Kısa dikkatli konuşmaya çalışıyorum da Doğancan, o yüzden yani çevre kirliliği, insandan hayvandan insana geçen hastalıklar konusunda bu köpek dışkıları bir ara konakçı olarak
0: var mı öyle? Ben bilmiyorum bu arada. Hayvandan insana geçen dışkılamasından dolayı ne oluyor ki?
1: Yani türe göre değişir. Kedide farklı, köpekte farklı hastalıklar var. Evet. O yüzden yani dışkıyla geçiyor demiyorum ama ara konakçı olarak şeyi tamamladığı için ekosistemi, evet, bizim orada o dışkıyı bırakmamamız gerekiyor. Özetle birinci aklıma gelen öneri oydu. Petlerle ilgili, pet hayvanlarıyla ilgili.
0: Evet.
1: Bir de aslında şöyle bir hassasiyet olması gerekiyor. Şimdi toplum kutuplaşmış durumda. Hayvanseverler ve sanki diğerleri de sevmiyormuş gibi. Bazı insanlar korkabiliyor. Aslında olmayan bir şeyse ve insan o köpekten çekiniyor ya da korkuyor ya da alerjisi varsa onu da hoş karşılamak lazım. Yani hemen insanları kutuplaştırıp sevenler ve sevmeyenler değil.
0: Evet.
1: Karşı karşıya getirmek doğru değil diye düşünüyorum.
0: Evet. Çok teşekkür ediyoruz Hakan Beyciğim. O zaman hadi baba kız sabah enerjimiz gelsin.
2: Günaydın.
0: Günaydın. Bir dinleyicim şey yazmış. Doğancan, dükkan açmaması iyi olmuş. Kızını Bursa'nın en pahalı okulunda okutuyor çünkü yazmış birisi. Benim istihbaratım Müge Anlı ile yarışır. Bir şey konuşuyorum burada hemen. Mesela anlık o konuyla alakalı bana bilgi akışı başlıyor hemen. Hemen. Evet, harika önerilerde bulundu değil mi kendisi? Çok teşekkür ediyoruz değerli hocamıza. Şimdi galiba ben bu şarkıyı hayatım boyunca hiç çalmadım. Çalmasan da olurdu belki diyeceksiniz bazılarınız ama bu şarkının bence farkında olmadan hepimizin böyle nasıl söyleyeyim maruz da kaldığımız için farkında olmadan ezbere bildiğimiz bir şarkı olduğunu düşünüyorum. Sanatçı Seda Sayan söylüyor eseri ve yıllar boyunca o sabah sabah Seda Sayan başlarken o kapalı kapı gösteriliyordu önce. Seyirci diye alkışlıyor. Sonra Seda Sayan kapının arkasından beliriyor. Bu şarkıyla fix. Uzun yıllar boyunca yani benim gibi şu anda 34-35 o yaşlarda olanların zaten ergenliğine tekabül eden o şarkı.

0: Oha Doğancan baştan sona ezberi söyledim mesajı da gördüm. Aralarda valla 40 yaşındayım hayatımda ilk kez duydum bu şarkıyı diyeni de gördüm. İnanılmaz. Bu şarkıyı yani bilmemek ne bileyim. Sizi herhalde bir odaya kilitlediler, hiçbir şey duymadınız o dönem. Bu bilmiyorum ya, 40 yaşında birinin. Bak mesela biri daha 51 yaşındayım ilk kez duydum bu şarkıyı. Ha. Arkadaşlar ne bileyim yani, biliyor olmanız lazım diye düşünüyorum. Bu arada bir şey yazmış. Ya Dancan sanki kaç tane şarkısı var ki Seda Sayan'ın diye mesaj gelmiş. Vallahi hiç hafife almayın. Seda Sayan'ı hani bir televizyon figürü olarak işte bu son dönemlerde de sosyal medyada o içeriklerde falan görüyorsunuz belki ama gerçekten iyi şarkıları var. Yani mesela ama yalanım yok mesela, o çok güzel şarkıdır. Şey var yine bu albümde. Nedense sana benle. O var. Şey var zaten. Ah geceler sensiz. Benim ama en çok sevdiğim git git yoluna. Al bak, hiçbir yere bakmadan aklıma gelenleri söylüyorum. Şey var. Bebeğim bebeğim bebeğim şu canımı ver. Bak ben delirtmeyin, onu da çalarım ha. Şey, reklama gitmeden bir telefon da alacağım dedim ama reklam biraz sarktı. O yüzden hızlıca hemen bir reklama gidelim, ardından telefonlar, mesajlar, muhabbete devam.
1: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı Paytier'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytier Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytier.com'da. Büyük rahatlık
2: Paytier. Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: servis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Reklam.
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Radyo'yu dinlediniz.
1: Bir reklam. Ama dememek için ama sigorta. Bir reklam.
0: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
2: Süper FM'de günün bu vakti.

Ve bugünün yayın konu başlığı öneri. Birbirimize türlü konularda öneriler, tavsiyeler veriyoruz. Dünyada ne kadar yükselirsen yüksel, son makam yine hiçliktir. O yüzden hiç kimseye tepeden bakma diye mesaj yollayan sevgili Burak, günaydın. Bana demiyorsun inşallah, öyle ortaya herkese söylüyorsun değil mi? Taner yazmış, eşimle bir önerimiz var. Kabul, reklamları kaldırın, kelle başı para ödeyelim demiş. Ben size güvenip iş yapar mıyım? Yalnız kalabalık da olsanız Taner, kelle başı payınıza düşen hiç de az olmaz aylık, haberiniz olsun. Bir de ben toplu alırım. Aslında var ya, şimdi 3 aşağı 5 yukarı reyting ölçümlerinden biliyoruz ortalama dinleyici sayımızı Türkiye genelinde ve dijitalde, dünya üzerinde. Ve kendi kategorimde de çok uzun zamandır Allah'ıma bin şükür bu saatte bir numaradayım ben. Her biriniz 100 lira verseniz, hani öyle çok bir şey değil. 100 lira sizi fakir eder mi? Hiç. Değil mi? Bir şey olmaz. Ne olacak? Yani bir kahve parası belki. Her biriniz 100 lira verseniz, ben var ya, keşke öyle bir şey imkanı olsa. Bunun için valilik onayı alabilir miyim ben mesela? Mümkün mü teknik olarak? Arkadaşlar. Neyse dur, sus Doğancan. Ortalık zaten karışık. Şaka.

0: bak ya Sinan abi, benim bir abim var. Bizim aramızda bazen böyle türlü ticaretler olduğu için hesap numaram var bende. 100 lira yollamış bana.
1: Bildirim geldi.
0: Abi aşk olsun, sen 100 liralık adam mısın? Niye öyle yaptın ya? Bir sıfır daha, hatta iki sıfır daha koyaydın yanına. Sinan abi, yakıştıramadım sana. Neyse, kısa günün kârı.

0: Bu arada şakasız şu anda onlarca IBAN yaz Doğancan diye mesajlar görüyorum. Arkadaşlar şaka yapıyorum. Tabii ki hiçbir Allah'ın kuluna ne münasebet öyle bir şey yazmayacağım. Ama mantıklı bir öneri gördüm. Dur bakayım ne ismi? Yılmaz Bey yazmış. Diyor ki gün yapalım Doğancan demiş. Mantıklı gün yapalım. İlk bende toplanalım. Ve son olsun. Nasıl fikir? Doğancan bunu en son yapanın hali perişan demiş. Kız yok şaka yapıyoruz zaten Salya. Evet ne bu? Ne? Sinan Bey'in parasıyla anca bir litre yakıt alırsın demiş. Doğru. Gidip pet şişeye doldururum maksimum bir litrelik. Alo. Düştü. Tamam. Hemen diğer telefonumuzu alalım. Bugün öneri günü, birbirimize öneriler veriyoruz. Bu arada sürpriz bir şarkı çalacağım şimdi size. Yeni çıktı. Alo.
1: Alo.
0: Günaydın.
1: Günaydın. Kapatana.
0: Canım ders başlamadı mı?
1: Başlamadı yok. Dersteyiz abi.
0: Tamam çok güzel. Adın ne? Çocuklar ya buraya odaklanın ya kapatacağım telefonu.
1: Abi. 2 gündür bağlanmaya çalışıyoruz.
0: Hoş geldin. Adın ne?
1: 3 gün oldu.
0: Adın ne?
1: Livanır. Benimki de Erva.
0: Hoş geldiniz çocuklar. Peki bugün öneri günü var mı bir öneriniz?
1: Tekrar söyler misin abi duymadım.
0: Öneri bugün. Birbirimize öneri veriyoruz ya var mı bir öneriniz?
1: Erva söylesin. Reklamları kaldırabilirsiniz bence. Veya daha hızlı hatta alabilirsiniz.
0: Tamam canım. Hadi yollayın sabah enerjimizi.
1: Görüşürüz.
0: Bir telefon daha alalım.
2: Günaydın sevgilim.
3: Günaydın çocuklar.
4: Günaydın. Hello day, günaydın.
2: Günaydın.
0: Birisi şey yazmış. Önerin ve gidin. Alo.
5: Alo.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
5: Ankara'dan Oğuzhan.
0: Hoş geldin Oğuzhan. Tanıyalım ne iş yaparsın?
5: Hoş buldum. Devlet memuruyum.
0: Maliyeden aradılar. Maliyeden bastılar. Maliyeden devletin hangi kolundasınız Oğuzhan Bey? Merhaba, saygılar.
5: Spor Bakanlığı'nda.
0: İşim yok benim orada. Evet, günlük adımım bile 400 benim. Hiç alakam yok. Kolay gelsin. Peki bugün öneri günüdür. Nedir acaba tavsiyemiz?
5: Tavsiyem, ben kendim de eski milli sporcuyum. Evet.
0: Hangi branşta?
5: Boks.
0: Hadi ya. Abi çok affedersin bütün laubaliliklerim için. Beni affet. Beni bilirsin biraz aklı yarımım. Kusura bakma. Evet.
5: Estağfurullah. Ya ben şu anda yaşım artık biraz daha ilerledi. Yöneticilik boyutunda ilerliyorum. Ama herkese şunu tavsiye edebilirim. Spor ve egzersiz hayatımızın her dalında olmalı. Her zamanında olmalı.
0: Doğru.
5: Bu yoga olabilir, pilates olabilir, fitness olabilir, masa tenisi olabilir, su balisi olabilir, hiç fark etmez. Çünkü hayat zaten çok zor. Eğlenceli vakit geçirebileceğimiz ve kendimize değer katabileceğimiz nadir alanlardan bir tanesi.
0: Evet.
5: Ve bu kültüre erişmemiz gerektiğini düşünüyorum. Tavsiyem budur. Spor salonlarına gittiğiniz zaman birçok kişi yıllık üyelik yaptırır ve uzun bir süre gitmez.
0: Ben.
5: Ama vicdanını rahatlatmak için üye olmaktan da geri durmaz. Bunun için de özel ders almalarını tavsiye ediyorum.
0: Evet, faaliyete geçmek lazım. Bir de hani böyle spesifik bir branşa yönelemiyorsa bile hani imkanlar doğrultusunda gerçekten bunu rutin haline getirip tempolu yürüyüş yapmak bile insana çok iyi geliyor psikolojisine. O yüzden hani hareket halinde olmak hani bu insanın kendine yapabileceği en güzel hareketler şeyden yatırımlardan bir tanesi. Size diyorum da ben hiçbirini uygulamıyorum bunların ama siz yapın bari. Ben yapamıyorum bari siz yapın.
5: Instagram'da da takip ediyorum. Gayet fit bir kardeşim işte sende ama.
0: Abi hep içime atıyorum. Çaktırmamaya çalışıyorum. Bu arada bir hanımefendi diyor ki abimizin saydığı spor dallarını ilk kez duydum. Ne saydı? Yo, enteresan bir şey demedin ki. Bir su balesi bana enteresan geldi. Su balesi çok yaygın mı ki bizim memlekette?
5: Yok, yargın değil. Ben onu komiklik olsun diye söyledim.
0: Ben de hani spor bakanlığı falan bozmayayım dedim. Belki benim cehaletimdir. Anladım. Peki.
5: Estağfurullah.
0: Peki ben mesela boksa bir niyetlendim ama yani şunu söyleyebilir miyiz? Her spor alanını, her spor branşını herkes yapabilir diye bir şey yok, yok bence ya, değil mi?
5: Yok tabii ki. Fiziki yapısı, anatomik durumu buna kimisi halterde yeteneklidir, kimisi yüzmede yeteneklidir. Ya da seviyordur yeteneğinin dışında.
0: Evet.
5: Yani kendini iyi hissedebilmesi gerekiyor bence. Doğru. Ama her

0: hoşça kalın.
1: Görüşmek üzere. En başta önümü iliklemiştim ya, su balesinde bir tane iliğimi açtım. Son selamda da komple ceketimi çıkarabilir miyim saygısızlık olmasa? Bir sürpriz şarkı çalacağım dedim. Hemen o gelsin bakalım. Bu geçtiğimiz aylarda bayağı bir ses getirmişti. Assala diye bir kadın var ya, Ebru Gündeş onunla beraber bir şarkı söylemişti. O versiyon bayağı sevildi. Şimdi bunun bugün iki versiyonunu yayınladı Ebru Gündeş. Kendi okuyor sadece, düet değil. Bir Türkçe versiyonu, bir de Arapça versiyonunu çıkarmış. Ben size Türkçe versiyonunu hadi bir çalayım bakalım. Var ya, herkes paylaştı. Çağırırsam

0: Evet, çok bağırıyor ya.
1: kısa bir ara ardından devam.
2: Bir reklam.
3: Türkiye'nin
4: duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
5: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da.

0: Puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
1: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
2: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
1: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi. Süper FM.
3: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Ebru Gündeş'in ardından Hadise Çalan Koca Yürekli Radyocunuz
1: Doğan Canlı yayında.
0: Bugünün yayın konu başlığı öneri. Birbirimize türlü konularda öneriler, tavsiyeler veriyoruz. Varsa eğer sizin de arkadaşlar size en büyük önerim şudur diyebileceğiniz bir gündem buyursunlar. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da WhatsApp'tan mesaj yollayın. 0531 785 90 80. Alo.
2: Günaydın Doğancan.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Kadir.
0: Hoş geldin. Nereden arıyorsun Kadir?
2: İstanbul Ataşehir.
0: Aa, bugün Kadir Hoca'yı da bağlayacağım. Unutmuştum. Bak iyi hatırlattın. Kadir.
2: Evet. Oldu.
0: Ne iş yaparsın?
2: Ben taksiciyim.
0: He, kaç sene oldu takside?
2: 23 sene.
0: O diyor abi artık yani. Sen bizzat sen taksi olmuşsun artık. 23 Var mı başına gelen enteresan bir olay? Genelde taksi esnafına sorarım bu soruyu. Hiç unutmam bir gün bir yolcu bindi falan diye anlatabileceğin.
2: İşte 3 ay önce sizi aramıştım zaten. Ha. Bir kadın çantasını çöpe atmıştı. Evet. Yere gittik aldık falan böyle. Ondan sonra arabanın içi çöp kokmaya başladı.
0: Elinde bir çöp bir de bir kendi çantasıyla biniyor. Kendi çantasını aynen. Çöpe atıyor. Çöpü arabada çöpü de yanında gezdiriyor.
2: Aynen. Tamam. Biz arabanın içi koktu baktık böyle çöp vardı arabanın içinde. Ondan sonra geri gittik de çantayı aldık.
0: Peki gelelim önerimize. Nedir önerin tavsiyen?
2: Önerim buradan bazı bayanlar olacak ama kızacaklar belki de ama.
0: Zaten bayan deyip kaybettin en başta. Kadınlara yok, diyebilirsin.
2: Kadınlara diyebilirim.
0: Evet, buyur.
2: Tamam, oradan geri kazanayım.
0: Evet.
2: Eşlerine annelik yapmasın ya, kocalık yapsın. Hani ben takside de görüyorum, bazı çevremde de görüyorum. Yani anne gibi davranmasın, eş gibi davransınlar yani.
0: Anladım. Evet. O zaman o kocaları da çocuk gibi davranmak yerine adam gibi davransa kadınların da herhalde böyle bir mesuliyeti olmaz diye tahmin ediyorum.
2: Evet.
0: Biraz etki tepki meselesi yani.
2: Yani ama ben şimdi arabaya da biniyorlar yani karı koca. Bakıyorum o şunu şöyle yapma, bunu böyle yapma, şuraya gitme, buraya gitme, şunu yapma. Abi sen karılık yap yani ne gerek var ki şey yapıyorsun.
0: Lafa bak lafa.
2: Babalık yapıyorsun yani. Annelik babalık yapma sen karılık yap.
0: İşte bilemezsin evin içinde neler yaşandığını. Onun bir tevellütü var demek ki. Sen sadece o anı görüyorsun da o kadın o hale neden geldi? Biraz da bunları anlamaya çalışmak lazım.
2: Vallahi genellikle biz erkekler eziliyoruz ben.
0: Ay vah vah vah vah vah.
2: Sen evli olsaydın görürdüm seni Doğanca.
0: Vah vah vah vah.
2: İnşallah evlendiğinde de bu yayını yaparsın Doğanca.
0: Sen de kına yakarsın he.
2: İnşallah o zaman görüşürüz. Kadir ezildi gibi. Aynen. Kadir ezildi gibi görürsün.
0: Evet hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Günaydın bayanlar.
0: Evet. Şu anda... Onlarca kadın dinleyicimden sana helal olsun be Doğancan diye mesajlar görüyorum. Arkadaşlar ben tribüne oynama konusunda master yapmış bir kardeşinizim. Lütfen. Rica ederim. Şimdi haberlere gidelim hemen ardından muhabbete devam edeceğiz. Bugünün yayın konu başlığı öneriler tavsiyeler. Oo, neler neler yazıyorsunuz ya. Arkadaşlar tamam sakin olun. Hanımların el ayağı titriyor şu an sinirden. Evet tamam sakin olun. Abartmayın. Tamam yeter. Ben uslubunca söylenmesi gerekenleri söyledim bence yeter. Şu şarkı da çok güzel de vakit yok. Birazdan çalacağım. Kısa bir ara haberler.
3: Bir reklam.
4: Türkiye'nin...
5: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.
6: Büyük rahatlık PTR.
7: Halka mal olmuş sanatçıları da... Halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Mobilya.com'da. Büyük rahatlık ATR. Reklam. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 9.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
3: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. İsrail Başbakanı Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda protesto edildi. Netanyahu konuşması için kürsüye gelirken birçok delege genel kurul salonunu terk etti. Terk ederken de Filistin sloganları attı. Netanyahu konuşmasını salonu terk edenleri hedef alarak başladı. Gazze'ye yönelik saldırıları savundu. Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. Netanyahu'ya Ankara'dan ard arda sert tepkiler geldi. Netanyahu protestolar olsa da konuşmasını yaptı, ancak geçen yıl olduğu gibi ambargo sürüyor. ABD'nin vize vermediği Filistin Devlet Başkanı Abbas, genel kurula video konferansla hitap etmek zorunda kaldı. Fon soruşturmasında piyasa değeri 1,8 milyar lira değerinde iki özel jetle, bir lüks yata, 200 milyon liralık 4 lüks araca el konuldu. İstanbul Başsavcılığı MASAK'ın hazırladığı 12 kişinin isimlerinin yer aldığı rapor bize ulaşmadı, dedi. Fon soruşturmasında tutuklanan Terra Holding yöneticilerinin savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Emre Tezmen'e de, Emre Kerem Alkin kardeşlere de 1 milyar lira değerinde olan şirketin bir senede nasıl 280 milyar liraya yükseldiği soruldu. Emre Tezmen, bu bedel bile hala ucuz, yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan devam eden fon soruşturmasıyla ilgili ilk kez konuştu. Ne finansal sistemimize ne Türkiye ekonomisine yönelik bir risk yok. Benzer problemin yaşanmaması için hangi tedbirlere ihtiyaç duyuluyorsa hayata geçireceğiz, dedi. Bakan Gürlek, adliyelerde dijital ortam güvenliği dezenformasyonla mücadele büroları kurulacağını açıkladı. Turgutlu'daki okul önündeki saldırıda yaralanan 7 öğrenci taburcu edildi. 3 çocuk hala yoğun bakımda. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek hakkındaki istifa iddialarını yalanladı. Bodrum'daki rüşvet operasyonunda gözaltına alınan liman başkanı tutuklandı. İstanbul merkezli usulsüz vatandaşlık soruşturmasında 26 şüpheli tutuklandı. ABD Başkanı Trump, ABD'ye gelen Çin lideri Xi Jinping'le görüştü. Trump, iki ülkenin karşı karşıya kaldığı konularda muazzam adımlar attık, açıklamasını yaptı. Çin Devlet Başkanı Xi, gönderdikleri iki pandanın birkaç gün içinde ABD'ye ulaşacağını söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Putin'i G20 zirvesine davet ettik, orada Trump'la görüşebilir, dedi. Uzaktan çalışma yönetmeliğinde yapılan değişiklik yürürlüğe girdi. İşçinin iş yerinde ve uzaktan çalışacağı günlerle çalışma saatleri iş sözleşmesinde belirlenmek zorunda. Bakan Kacır, Türkiye'nin ay aracının 2027'nin ilk aylarında uzaya gönderileceğini söyledi. Yeni araştırmalar, kanda dolaşan DNA'daki kimyasal değişikliklerin prostat ve meme kanseri riskini yıllar öncesinden gösterebildiğini ortaya koydu. Google, dünyadaki enerji bağımlılığını azaltmak için yapay zeka çiplerinin uzay koşullarındaki performansını ve soğutma süreçlerini test etmek üzere uzayda veri merkezi kurmaya hazırlanıyor.
4: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da Avrupa'ya geçişlerde birinci köprü yoğun, ikinci köprü orta yoğunlukta. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönü orta yoğunlukta, Ayvansaray yönü çok yoğun. Karayollarından Seyrantepe'ye kadar 40, Karamidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 43, Barbaros Bulvarı Yıldız'dan Temmaslak çıkışına kadar 25, Mertar Metro'dan Haliç Köprüsü'ne kadar 20, Bozyatağı Kavşağı'ndan Kavacık Kavşağı'na kadar 50, Şileyolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Libadiye'ye kadar 45, Dudullu Sapağı'ndan Pendik'e kadar 27 ve Küçüksu'dan Ataşehir Kavşağı ne kadar 42 dakikada gidiliyor.
4: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.

0: ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
1: Filoz Garaj Oto Ekspertiz.
2: Motosiklet ve bisikletlere dikkat. Trafikte motosiklet ve bisiklet sürücüleri araçlara göre daha savunmasızdır. Bu nedenle şerit değiştirirken, kapı açarken ya da dönüş yaparken onları fark etmek için ekstra dikkatli olun. Aynalarınızı düzenli kontrol edin ve güvenli mesafe bırakın. Trafikte herkesin yolu paylaşma hakkı olduğunu unutmadan hareket edin.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Bir reklam.
5: Türkiye'nin güvenilir Oto Ekspertiz markası.
1: Oto Rapor, Oto Ekspertiz.
4: Doğan canlı yayında devam ediyor.
6: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
4: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.

0: yapayım mı yine?
1: Sen beni sevdiğine inandırma, sen önce kendini inandır. Ben sevilmeyen biri değilim ki, anlatıyorsun yıllardır.
0: Hiç bana bakma,
1: hiç bana bakma. Aa, duf, duf. Hiç bana bakma, olmaz olan.
0: Evet sevgili arkadaşlar, Kadir Hoca yok bu hafta. Az önce ben ona her yayına bağlamadan önce bir ses kaydı yolluyorum. Hatta artık o kadar şey ki aramızda, böyle hani şifre gibi, oradan anlaşıyoruz. Hani böyle inşaatçı abilerimiz 3. kattan giriş kattaki arkadaşına hani bir ses çıkarır ki benim sana ihtiyacım var demek için. O da genelde şöyledir. Ben de Kadir Hoca'ya hep öyle ses yolluyorum. Mesela hani bu uyandın mı demek. Bunu yolladım. Kadir Hoca da bana hastaneden bir fotoğraf yolladı. Vallahi kontrolüm var, biter dedim ama daha sıra bile gelmedi yazmış. Ben de ona bir ses kaydı daha yolladım da ne dedim hatırlamıyorum ya. Dur bakayım.
2: Fotoğraf yolluyor bir de. Tamam tamam, iknaayım.
0: O da yayında rezil etme diye mecbur yolladım belgemi yazmış.
1: Ben ne bileyim bu fotoğrafın yeni olduğunu. He? Nereden inancasa? Ne belli kaynanan geldi diye yine yayına bağlanmadı.
0: Neyse, az evvel yayına bağlanan taksici abimizin muhabbetinin ardından
1: ortalık karıştı, düzen bozuldu.
0: Şu anda çok fena mesajlar var. Onlara girersem çıkamam, o yüzden hiç bulaşmayayım diyorum ben en iyisi. Tamam, konuştuk bitti, ben de söylenmesi gerekenleri söyledim bence. Bugünün yayın konu başlığı öneri. Birbirimize türlü konularda öneriler, tavsiyeler veriyoruz. Arkadaşlar şunu izleyin, şunu okuyun, şunu yiyin, şuraya gidin, şunu deneyimleyin, şöyle bir şey yapın. Ya da bakın ben bu yaşımda şunu öğrendim, siz de bence öğrenin artık diyebileceğiniz ne varsa bugün birbirimize fayda sağlayacağını öngördüğümüz önerilerde, tavsiyelerde bulunuyoruz. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da WhatsApp'tan mesaj yollayın. 0531 785 90 80 531 785

0: Evde bangır bangır hoparlörle beni dinleyen sevgili Hasan, günaydın sana da. Ne bu? Ege bölgesinde gidebileceğiniz bir il, güzel yerleri görme gibi bir plan önerim var mı Doğancan demiş. Ben mi? Ha, benden öneri istiyorsun. Ha, ne yazmış? Bu hafta sonu için İzmir'de yaşıyoruz biz. Burada nerelere gidebiliriz sence? Yazmış Onur. Onur, ben ne bileyim ya, sen daha iyi biliyor olman lazım. Kemer altına inin. Çok uzaklaşmamış oluruz. Karşıyaka'ya geç. Aa bak, mesela Karşıyaka'da çok güzel. Mesela herkesin biliyordur herhalde İzmir'de yaşayanlar. Zübeyde annenin evi orada mesela. Atamızın annesinin evi var orada. Orayı gezebilirsiniz. Ama siz hani başka bir il mi diyorsunuz? Ay ne bileyim, ben nereye gidiyorsunuz, gidin. Serkan yazmış. Diyor ki, 2 dakika markete girdik, ortalık karışmış ya. Ne oldu Doğancan, ne oldu en sevdiğimiz diye mesaj yollamış. Sus sus, boşver hiç. Bir tane kız var bak üst üste. Nerede onun mesajı ha? Ay ne küfürler yazmış Merve. Saymış saymış. En son şöyle bir şey yazmış. Doğancan, o taksicinin adresini al, gidip hep birlikte parçalamamız lazım bizim o adamı diye. Tamam, sakin olun. Alo.
1: Alo.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Günaydın, Ankara'dan Sıla ben.
0: Sıla, hoş geldin. Ne yapıyorsun?
1: Hoş bulduk.
0: Yolda mısın?
1: Doğancan, valla arabayı park ettim. He. Yayına bağlanmak için inatla işlerinin önünde bekliyorum.
0: Oley, hoş geldin.
1: Elim ayağım titriyor.
0: Kız yok, abartma, hiçbir şey değişmeyecek hayatında. Ne iş yaparsın, tanıyalım.
1: Doğancan, ben Ankara'da özel bir sektörde havacılık üzerine çalışıyorum.
0: Öyle mi? Nedir peki, evet, havacılık üzerine?
1: Şöyle... Uçuş emniyet standartlarını kontrol eden kalite departmanındayım.
0: Ha.
1: Evet.
0: İyi. Peki. Gelelim konumuza. Yok, oradan bir şey çıkarmayacağım ben. Nedir acaba önerin, tavsiyen? Buyursunlar.
1: Öncelikle programınızın yayın akışını bozmamak adına önerimi söyleyeceğim tabii ki de. Kesinlikle herkesin hayatında bir kere Mardin, o Mezopotamya bölgesine gitmesini öneriyorum.
0: Kız, millet buradan Sivas'a gidemiyor, diyor ki Mezopotamya. Evet, neden peki?
1: Ya inanılmaz bir dokusu, inanılmaz bir tarihi ve çok kültürlü.
0: Ay bir dakika dur, sen Mardin mi dedin?
1: Mardin dedim.
0: Ben onu Maldiv anladım, o yüzden öyle dedim. Evet doğru, Mardin'i görmek lazım. Evet doğru.
1: Evet evet, yani kültür şeyi böyle, topluluğu, yani ben çok erteledim oraya gitmeyi. Hmm. Geçen sene arkadaşlarla gitmiştik, çok etkilendim. O tarihi, o dokusu, birçok kültürden insanın bir arada uyum içerisinde yaşayabiliyor olmaları.
0: Evet.
1: Her kültürün birbirine saygısı, ibadetlerine, dinine, diline, ırkına, kültürüne saygısı beni inanılmaz etkiledi. Biz büyük şehirlerde bile maalesef bunu yakalayamıyoruz.
0: Evet evet doğru. Gerçekten
1: ama
0: öyle.
1: Orada küçücük insan toplulukları, esnaf, herkes birbirini tanıyor, ediyor ve herkes birbirinin ne olduğunu, kim olduğunu biliyor. Kimse kimseden bir şey gizleme, saklama hissiyatında bulunmuyor. Cuma günü işte Müslümanlar
0: camiye gidiyor.
1: Evet, diğer topluluklar kendi ibadet günlerinde gayet açık ve aleni.
0: Ya Sıla, aslında şey ne kadar üzücü ya. Yani bu normal ve olması gereken şey artık ne yazık ki bizim memlekette. Ne kadar güzel insanlar birbirine herhalde zaten saygı duyması lazım da artık öyle bir hale geldik ki. Çok üzgünüm, herkes takkiyi önüne koysun ve dürüst olsun. Kendi gibi olmayan herkese tükaka diyen bir sürü insan var artık bizim memleketimizde. Halbuki bu böyle değildi eskiden. Yani bu farklılıklar, bu farklı kültürler, ne farklı etnik kökenler, bunlar bizim zenginliğimizdi. Bu sadece bizim çeşitliliğimizdi. Yoksa eskiden bunlar zaten olağan şeylerdi ama artık sanki lütufmuş gibi konuşuyoruz. Bu gerçekten çok üzücü. Evet, bunun haricinde sen sanki başka bir şey daha söyleyeceksin.
1: Evet, müsaade edersen.
0: Taksiciye söveceksin.
1: Kadınlar adına ufak bir örnekleme yoluyla bir hikayemi anlatmak istiyorum.
0: Anlat
1: bacım.
0: Umarım
1: bay da kendisine alması gereken dersi buradan alır diye düşünüyorum.
0: Taksiciye diyor. Evet, dinliyoruz.
1: Evet. Şimdi şöyle Doğancan, benim hayatımdan iki evlilik geçti. Yani şu an ikinci evliliğimdeyim. Birinci evliliğimde çok gençtim, evlendim. 26 yaşındaydım. Ve bir anda kendimi eşimin annesi olarak gördüm. Bunun sebebi de eşimin çocuk gibi davranmasıydı. Her şekilde. Mesela? Örneğin evde bir şey bozulur. Örnek, en büyük spesifik örneği şöyle vereyim. Evde bozulan, tamir gerektiren ya da işte erkek gücü gerektiren bir işe kesinlikle yanaşmazdı. Şöyle de çok büyük bir örneğim var. Bizim kışın kombimiz bozuldu. Bakın kışın kombimiz bozuldu. Ve iki ay o kombi yapılmadı. Ve ben çok özür diliyorum, banyo yapmak için annemin evine gidiyordum.
0: O ne yapıyor?
1: O da işte bulacağım, kombici bulacağım. Bulamıyor. Kombici bulmak nedir? Açarsın telefonu, yazarsın kombici. Çıkar, ararsın.
0: Ona bile eriniyor yapar.
1: Evet, ve sonunda dayanamadı babam benim böyle sürekli banyoya gidip gelmeme. Babam yaptırdı. Misal, en büyük örnek. Evde bozulan, tamir gerektiren, değişecek en basit bir ampul bile onun için çok büyük bir şeydi. Ve yapmıyordu. Sorumluluklarından kaçıyordu. Ve doğal olarak da ben onun annesi olmuştum. İş yeriyle ilgili bir sıkıntı yaşarken bile ben onun iş yerine gidip onun amiriyle konuşuyordum. Çünkü söylüyorum, bak şunu şöyle yap, böyle yap, böyle yaparlar, şöyle yaparlar, anlat derdini, anlat hakkını al. Yok, bir çocuk gibiydi adeta. Ve sonra ben ondan boşandım. Çünkü kadınlığımı unuttum. Ben artık anneydim. Bir oğlum da vardı.
0: Aslında az önce benim de verdiğim cevabı açıyorsun sen biraz. Yani o abimiz, aslında bir şey söyleyeceğim. Bence o da kötü niyetli bir yerden değil de, o da maruz kaldığı şeylerden dolayı belki, ya da işte gözlemledikleri üzerinden yüzeysel bir yorum yaptı. Ama ben de ona dedim ki, şimdi bir kadın eğer bir işte kocasına, erkeğe anne gibi davranıyorsa, orada demek ki anne gibi davranmasını gerektiren bir durum vardır. Bunu niye düşünmüyorsun derken bundan bahsettim aslında. Yani
1: şimdi ikinci evliliğimdeyim Doğancan. Buradan da örnek vereyim. Şu an ben eşime asla istesem de zorlasam da annelik yapamıyorum. Çünkü sorumluluklarını biliyor. Bir şey evde bozuluyorsa ben farkına bile varmıyorum, tamir oluyor. Örnek veriyorum. Ya da ya üşürsün, üzerine bir şey al dediğinde, ya hayatım sen beni düşünme, ben başımın içerisine bakarım diyor. Ve ben onu düşünmüyorum.
0: Evet, çünkü o alanı sana yaratmıyor. Bu arada bu kombi hikayesiyle alakalı aynı mesajları görüyorum. Bir sürü insan şey yazmış. E madem öyle, iki ay niye bekledin? Anan evine gidene kadar kendin yaptıraydın o zaman yazmışlar. Hayır abi, orada da insan inada bindiriyor. Onun yapması evet, lazım deyip. Ben onu olsam ya, ben de bu arada.
1: Ben şimdi evde yemeğimi, ben yemek yapmayı bilmiyorum. Sen yap diyor muyum? Evet. Herkes sorumluluklarını bilecek ve herkes ona göre davranacak.
0: Neyse işte, çok hayat.
1: İkinci bir meseleye de gelmek istiyorum. Evet. Biz kadınlar kendimizden bahsederken bayan denmesinden ne kadar rahatsız oluyorsak, sevgili baylar da bunun üzerine o kadar çok kaşıyorlar ki. Bayan bir cinsiyet değildir. Kadın demekten bu kadar rahatsız olmayın lütfen. Bizler kadınız. Evet. Sizler erkeksiniz. Kitapta da sizler beyefendisiniz. Bizler hanımefendileriz.
0: Bir şey söyleyeceğim. Başıma bir iş gelmeyecekse bir şey söylemek istiyorum. Şimdi ben de düzelttim onu. Onu da duymuşsundur inşallah. Bana çemkirme sakın.
1: Duydum.
0: Evet, düzelttim. Bayan değil kadın dedim. Bu yani şimdi burada kadınların tarafında o mesele, o hikaye üzerinden yorumlar yapmış olan biri olarak bu bayan kelimesine niye bu kadar takılınıyor? Yani
1: bayan dediğim gibi bir cinsiyet tanımı değildir Doğancan.
0: Ama niye yıllardır bay bayan diye bütün tuvalet kapılarında bile hala öyle yazıyor? Yani artık bu böyle kalıplaşmış. Yani bunu hakaretamiz bir uslupla söyleniyormuş gibi algılamanın nedenini anlamıyorum ben. Bay bayan diye ben yani bunu düzeltiyorum sürekli. Kadın erkek diye yayında bu sorumluluğu taşıyorum, ama birisi mesela bayan dediği zaman bunun alt metni olduğunu düşündüren şey ne? Baymaktan geliyor anlamı taşıdığı için mi acaba?
1: Yani kelimenin çok kökeninden ziyade şundan rahatsız oluyorum. Ben kendi adıma söyleyeyim. Siz sabahleyin ofise girdiğiniz zaman erkeklerin olduğu bir yerde günaydın baylar mı dersiniz?
0: Denir.
1: Günaydın beyler denir.
0: Beyler denir. Tamam denir. Evet.
1: Ama içeriye aynı şekilde karşı taraf içeriye girdiğinde günaydın bayanlar diyor. Hayır, günaydın hanımlar. Ya bu çok kaba bir tabir. Bay bayan kaba.
0: Evet.
1: Yani tamamen cinsiyetten uzak bir tabir.
0: Anladım adam da güzel, yani işte ne demek istediğini anlıyoruz ya Sıla.
1: Ben erkeğim derken.
0: Sen de kavga etmeye yer arıyor gibisin ama Sıla.
1: Zaten kendimden kalktım. Valla kime çatayım kime çatayım dedim. Sağ olsun evlen bana. Kadar güzel.
0: Evet.
1: Gönderdi ki.
0: Aman herkes iyi olsun. Herkes evinde barkında mutlu olsun. Teşekkürler Sıla. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Herkese günaydın.
0: Günaydın. Ama çar çar çar çar çar çar çar çar çar çar çar çar. Evet, dur bakayım. Çok mesaj var tabii haliyle. Ya ne alaka? Bayan deyince ne oluyor? Kelime anlamı yani. İşte mantıkla çözmek lazım. Kelimeye takılmamak lazım diye yazmış tabii ki bir erkek. Bu arada şey, kadınlarda da ben rahatsız olmuyorum bayan denmesin. Bir tane. Abdullah kocaman bak belki burada ne 50 kere şey yapmış bir mesajın içinde bayan bayan bayan bayan bayan bayan bayan bayan bayan bayan bayan bayan bayan diye bir mesaj yollamış. Neyse tamam işte kadın. Evet. Ay başım ağrıdı. Kısa bir ara.

0: bir reklam.
1: Allah dememek için elmas sigorta.
0: Bir reklam.
1: Süper FM.
2: Doğan Canlı yayında.

0: öneri.
1: Birbirimize türlü konularda önerilerde, tavsiyelerde bulunuyoruz. 0212 368 62 12. Rastgele bir telefon daha alacağım.

0: Alo.
1: Alo.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Arzu ben.
0: Arzu hoş geldin. Nereden arıyorsun?
1: Tekirdağ.
0: Sesin çok kötü geliyor. Hoparlör, kulaklık ne varsa normale çevir.
1: Bir dakika. Geliyor mu şimdi sesim?
0: Kız bir konuş da anlayak da yani hemen. Nereden bileyim? Evet Arzu. Nereden arıyorsun?
1: Tekirdağ'dan.
0: Tekirdağ mı?
1: Evet.
0: Tamam. Hoparlörle mi konuşuyorsun hala?
1: Hoparlörle alamıyorum da hoparlörden geriye.
0: Kız bir düğmeye basacaksın. Sanki ne çok büyük iş. Neyse tamam Arzu, nedir acaba önerin?
1: Ya önerim iki tane. Bir tanesi genel herkesin bildiği, yerlere tükürülmesin, çöp atılmasın.
0: Evet, zaten keşke bunları söylemek zorunda kalmasak. Ayılar yani neye tükürüyorsunuz sokağın ortasına? Evet, diğeri?
1: İkincisi de kimse kimseyi dolandırmasın.
0: Ha, bak şu an bütün dolandırıcılar tamam abla o zaman öyle yapalım diyorlar.
1: Turizm şirketi 8 arkadaşımızı, kadın arkadaşımızı dolandırdı ve bir aydır bekletiyor paramızı.
0: Kim kimi dolandırdı?
1: Bizi dolandırdı.
0: Kim?
1: Bir turizm şirketi, adını vereyim mi?
0: Tabii ki hayır, anladım. Bu turizm şirketi nasıl dolandırdı?
1: İzmir'de bu, internetten, Instagram'dan bulduk.
0: Ama kurumsal bir şirket değil anladığım kadarıyla.
1: Bakanlığına kayıtlı, Sicil Gazetesi'ne kayıtlı, yani her türlü şey var.
0: Ne oldu ama peki? Parayı aldı, sonra rezervasyon mu yapmadı?
1: Kıbrıs'a biz rezervasyon yaptık Eylül ayı için. Bizi bir hafta kala iptal etmiş, bize hiçbir şekilde haber vermeden.
0: Para iadesi?
1: Bir aydır da paramızı bekliyoruz iadesine.
0: Çözülür inşallah, eğer biraz daha geçerse. Artık gerekli yerlere başvurunuzu yapın siz de.
1: Peki direkt zaten tüketici haklarına gideceğim.
0: İnşallah alırsınız hakkınızı bu arada.
1: Olsam kimse oradan şey yapmasın, tatil satın almasın. Kıbrıs özellikle, daha çok Kıbrıs'a yönelik bu.
0: Yani birçok yerde, Sapanca'da bungalov üzerinden de çok böyle dolandırıcılık yapanlar var. O yüzden hani bildiğiniz kurumsal firmalar üzerinden bu işi ilerletmek en sağlıklısı diyor. Sabah enerjimizi alıyoruz.
1: Evet evet, çok teşekkür ediyorum. Sana hayırlı günler diliyorum. Günaydın herkese.
0: Günaydın Tekirdağ köftelerine.
2: Günaydın sevgilim.
3: Günaydın çocuklar.
4: Günaydın. Hello day, günaydın.
5: Günaydın. Günaydın.
0: Köftelerin gücü adına. Bugünün yayın köftesi öneri. Herhangi bir köfte kelimesi de bak böyle üst üste köfte köfte köfte deyince köfte nereden çıkmış acaba? Köfte kelimesi nereden geliyor? Merak ettim ha. Evet. Köfte kelimesinin nereden geldiğine bakalım. Farsçadan dilimize geçmiş bir kelimeymiş. Kelimenin aslı Farsça'da dövülmüş, ezilmiş veya çiğnenmiş anlamına gelen köfteymiş. Yani Farsça'da böyle ezilmiş, çiğnenmiş bir ete zaten köfte dendiği için biz de ona... dur bakayım. Tarihteki ilk kayıtlar Türkçe'de yazılı olarak ilk kez 14. yüzyıl civarındaki tıp ve mutfak metinlerinde görülmeye başlanmıştır. Osmanlı mutfak kültüründe de önemli bir yer tutan bu kelime zamanla küfte formundan bugünkü köfte halini almıştır. Eskiden küfte diyorlarmış. Anadolu'da hala küfte diyen var galiba değil mi? Canım küfte istedi. Bugünün yayın konu başlığı. Al işte bak. Harbiden işsizsin abi. Yazmış Yusuf. Yusuf iki bilgi girsin kafanıza. Fena mı? Anca Instagram'da Reels kaydırın. Gerçi ne? Farsça'dan geldiğini. Yarın öbür gün bir bilgi yarışmasına katılırsınız. Köfte kelimesi kökeni nedir diye sorarlar, kalırsınız öyle. Al işte.

0: Arkası.
1: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
2: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
1: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
3: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Doğan canlı yayında.
1: Anladın mı? Şimdi yavaş yavaş toparlayacağız. Birazdan bir telefon bağlantısı da alacağım ama yayının son saniyesine de bırakmak istemiyorum. O yüzden şimdi bir büyük bir kıymetten bahsedelim isterim. Bence Türk halk müziğini bir başka noktaya taşımış en önemli isimlerden, hatta belki en önemli isim de diyebiliriz. Buna da zannediyorum kimsenin herhalde karşı çıkacağını düşünmeyiz. Gerçek bir ozan, gerçek bir halk müziği temsilcisi ve ismi çok başka bir yerde olan bir ismin bugün ölüm yıl dönümü. Dün Zeki Müren'i anmıştık. Sanat müziği alanında o çok başka bir yerdeydi. Halk müziği deyince de zannediyorum birçoğumuzun ortak söyleyeceği o isim Neşet Ertaş. 2012'de, 25 Eylül 2012'de kaybettik Neşet Ertaş'ı. Ama işte onun o bıraktığı bu mirası eserleriyle çok daha uzun yıllar boyunca yaşayacak. Mekanı cennet olsun. Neşet Baba'yı hep birlikte Süper FM'de analım.

0: Neşet Ertaş gibi bir değere sahip olmak gerçekten çok büyük bir şans. Mekanı cennet olsun. Ölüm yıl dönümünde bir kez daha anmış olduk onu, Allah rahmet eylesin. Bu arada halk müziği demişken benim de size inşallah önümüzdeki dönemlerde bir sürprizim olacak. Türkü kaseti yapıyormuşum. Hayır. Çok sevdiğim, hayranı olduğum çok büyük bir isim, çok dev bir ismi davet ettim. Halk müziği alanında çok, yani adını böyle altın harflerle yazdırmış bir hanımefendi. İpucuyu bu kadar vermiş olayım. O da büyük bir memnuniyetle gelirim tabii dedi. Şu an İstanbul'da değil. İlk fırsatta inşallah şöyle dolu dolu bir türkü programı yapmak istiyorum kendisiyle. Aslında açık söyleyeyim, onu davet ediyor olmamın sebebi çok büyük hayranıyım, çok seviyorum. Ama bir yandan da onunla tanışmak istediğim için dedim Doğancan ulan aklını kullan, sen radyocusun, çağırsana dedim, davet etsene programını. Bu vesileyle onunla da tanışmış olacağım. İyi hadi söyleyeyim ya kim olduğunu söyleyeyim. Takipleşiyoruz zaten Instagram'da. Emel Taşçıoğlu'nu davet ettim. İnşallah yakın zamanda o da radyoda konuğumuz olacak. Böyle canlı canlı türküler söyleyeceğimiz bir program yapacağım onunla inşallah. Şimdiden böyle yayında da seslendirmiş olayım ki manifest olsun, gelsin direkt.
1: Manifest!
2: Bir reklam.
3: Türkiye'nin...

0: Reklam. Doğan canlı yayında devam ediyor.
1: Aslında bir telefon daha alırız dedim ama zamanımız bayağı azalmış, o yüzden veda vakti. Sevgili dinleyicilerim, kaçırdınız ya da yeniden dinlemek istediğiniz tüm program kayıtlarımıza Karnaval uygulamamızın podcast bölümünden ulaşabilirsiniz. Hem de beleş. Ya da bugünkü yayını böyle ufak dinleyenler, sadece bir kısmına denk gelenler, yayının özet bir hali de akşam 6 ile 7 arası bugün eve dönüş yolculuğunuzda yine Süper FM de sizlere eşlik edecek. Pazartesi sabah yeni güne, yeni haftaya yine beraber başlayalım diye ben burada olacağım. İşiniz gücünüz rast gitsin, güzel bir hafta sonu geçirin inşallah. Şimdilik alasmaladık.

0: Aziz Doğan canlı yayındayı sundu.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 10.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
6: İstanbul'da köprüler Avrupa'ya geçişlerde yoğun. Haliç Köprüsü çift yönde de yoğun. TÜYAP'tan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 1 saat 20 dakikada. Haramilere Kavşağı'ndan Büyükçekmece Mezarlığı'na kadar 40. Küçükçekmece Gölü'nden İncirli'ye kadar 25. Doğanarası Bulvarı'ndan Hatımköy Kavşağı'na kadar 20. Galata Köprüsü Eminönü'nden Barbaros Bulvarı'na kadar 50 dakikada gidiliyor. Kartal Köprüsü'nden Yeni Sahra'ya kadar 1 saat 10 dakikada. Ataşehir Kavşağı'ndan Kabacık Kavşağı'na kadar 50. Sultanbeyli'den Çamlıca Gişelere kadar 30. Ve Ataşehir Kavşağı'ndan Çamlıca Kavşağı'na kadar 50, Bağdat Caddesi İdeatepe'den İkitelli Kavşağı'na kadar 1,5 saatte gidiliyor.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
7: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
6: Tem Otoyolu Çamlık Kabacık Kavşakları arasındaki Muğla Gürani Viyadüğü'ndeki çalışmalar süresince Ankara istikametindeki trafik akışı her akşam 22 ile sabah 06 saatleri arasında karşı şeride aktarılarak diğer platform üzerinden sağlanıyor. İzmir Aydın Otoyolu'nun 15-21. Kilometreleri arasında Aydın yönünde sol şerit kapalı, trafik akışı sağ ve orta şeride yönlendiriliyor.
7: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
8: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Trafik işaretleri. Trafik işaretleri yolda karşınıza çıkabilecek tehlikeleri ve kuralları önceden haber verir. Hız sınırları, yönlendirmeler, yaya geçitleri ve uyarı levhaları güvenli sürüş için yol göstericidir. Bu işaretleri görmezden gelmek hem sizin hem de diğer sürücülerin güvenliğini riske atabilir. Unutmayın, trafik işaretleri yolun dilidir.
8: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.

de ilginç takılar takılabiliyor değil mi? Yani mesela ben aynı zamanda kulüp DJ'liği de yaptığım için düğünümde şuursuz arkadaşlarım bana kulaklık takmışlardı. Evet, gerçekten kulaklık takmışlardı ama bundan daha acayip bir hediye takılmış. Trabzon'da geçtiğimiz pazar günü gerçekleşen bir düğünde hanımefendi ve beyefendi evleniyorlar. Damat Ekrem Yılmaz'ın arkadaşı Veysel Erguan, niye bu detay? Manisa'dan getirdiği özel bir ar köpeği yavrusunu düğünde takı olarak damada takmış. İnşallah iğnelememişler. Hayvancağızı. İlginç bir hediye oluyor düğünlerde.

İnsanın şansı peşinden koşacak. Öyle şansı bekledim, 777 aldım kabul et. Öyle yok. Yani şans sizden daha hızlı olacak. Yani yanından geçerken siz onu yakalayacaksınız. Öyle bir haber. Güney Avustralyalı surf tutkunu bir adam. Eşiyle birlikte bir York Yarımadası'nda bir yere yerleşiyorlar. Bir çiftlik alıyorlar. Küçük bir çiftlik. Daha sonra fark ediyorlar ki çiftliğin arka tarafında bir su kaynağı var. Su yapılan testlerde hiçbir katkı maddesi kullanılmadan 100 üzerinden 100 oluyor. 100 alıyor ve adamlar şu an milyonerler. Yani ne oldu? Bir yer aldın, su çıktı ve sen bunu kafanı çalıştırarak servete dönüştün. Hakikaten bir servet elde etmişler karısıyla birlikte. Dediğim gibi şans peşinizden koşmazsa hiçbir şey olmuyor.

0: Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
2: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
1: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
3: Tolga Gündüz'le

teknoloji layığıyla kullanıldığında çok güzel bir şey ya, hayatımızı nasıl kolaylaştırıyor değil mi? Mesela Amerika'da Michigan State Üniversitesi'nde kış şartlarında yolları ve kaldırımları daha güvenli hale getirmek için dikkat çekici bir beton geliştirilmiş. Bak bilim adamları ne yapmış? Kendi kendini ısıtabilen, çatlakları onarabilen ve bükülebilen beton üniversite kampüsünde kullanılmaya başlamış. Test ediyorlar. Yani buz tutmayacak falan. Ama Türkiye'de düşün bunu. Bak şimdi anlatıyorum. Türkiye'de nasıl olacak? Bir gün elektrik idaresi, bir gün karayolları, bir gün belediye gelip kazacak. Betonda küsecek, yaşıyor gibi çünkü. Diyecek ki kardeşim ısıtmıyorum da kaydırıyorum, al. Ya bir insana bu yapılır mı diyecek, ya da bir betona bu yapılır mı diyecek, çalışmayacak, ben size söyleyeyim.

bilim araştırmaya devam ediyor. Bakın yine bir haber. Dünyada bir felaket yaşanması durumunda, yani küresel bir felaketten bahsediyorum. Hani bu Amerikan filmlerindeki gibi göktaşı geliyor, hepimiz öleceğiz falan filan. Öyle bir felaket yaşanması durumunda en güvenli ülkeyi araştırıyor bilim adamları. Bunun sonucunda neresi çıkıyor? Avustralya çıkıyor. Uzmanlara göre Avustralya'nın en büyük avantajlarından bir tanesi dünyadan coğrafi olarak izole olması. Ada. Ülkenin zengin mineral ve enerji kaynaklarına sahip olması, Avustralya'nın kendi nüfusunun ihtiyacından daha fazla gıda üretebiliyor olması da avantajlardan bir tanesiymiş. Özellikle Tazmanya burada dikkate alınıyormuş ve en verimli yer, hani bir kıyamet senaryosu diye düşünürsek, orası olarak gözüküyormuş. Gerçi Avustralya'da hani tuvalete gidiyorsun, anakonda çıkıyor tuvaletten. Yani o anlamda orası çok güvenli değilmiş gibi. Evde benim kafamdan büyük örümcek var, kapının arkasında yaşıyor. O yüzden bana şu an çok güvenli gelmedi.

çok. Birçok kişi artık evinde vakit geçirmeyi yeğliyor. Çünkü her şey çok pahalı falan. Minimize ediyoruz bütün harcamalarımızı. O yüzden ne yapıyoruz? Evde Reels kaydırıyoruz. YouTube'dan bir şey izliyoruz. Eğleniyormuş gibi yapıyoruz. Harika bir hafta sonu oldu. Ne yaptın? YouTube. Ama tabii bunu yaparken de internetimizin de hızlı olması lazım, değil mi? Ev interneti nasıl daha hızlı hale getirilir diye evin içerisinde böyle sizin hayatınızı kolaylaştıracak bazı başlıklar vermişler. Hemen bakalım neymiş onlar, nasıl hızlı hale getirebiliyormuşuz. Bir kere modeminizin konumunu iyi ayarlayacakmışsınız. Yani götürdüğün dolabın tepesine ortalıkta gözükmesi, anneler yapıyor ya. Sonra her videoya bakıyorsun şeyden yemişsin. Kendi şeyinden, şebekenden. Sonra doğru Wi-Fi ağını kullanın diyor. Biliyorsunuz iki tane çıkışı var yeni modemlerde. Birisi 2.4, birisi 5 GHz. 5 GHz daha hızlı veri alışverişini sağlıyor. İnternete bağlı cihazları gözden geçirin. Mesela benim evimde çamaşır makinem dahi bağlı. Uzaktan basıp çalıştırmak için. O yüzden her şeyi bağlamamakta fayda var. Hızlı internet için arka planda veri kullanan kullanımını azaltın denmiş. Mümkünse ethernet bağlantısı kullanın. Mümkün değil. Modeminizi güncel tutun. Evet, modemlere güncelleme geliyor. Biz bunu fark etmiyoruz. Güncellendiğinde daha hızlı olabiliyor.

Amerika merkezli yapay zeka şirketi OpenAI'nin üst düzey yöneticilerinden yani CEO'su aslında Sam Altman diye bir adam varmış. Demiş ki yani bu yapay zeka ile ilgili her dileği gerçekleştirecek bir cini yaratmaya yakın olduklarını ifade etti diyor haberde. Saçma sapan konuşmayın lütfen. Ancak bu teknolojinin otoriterlik oluşturmak yerine insanlığa fayda sağlaması ve yaygın erişime açık olması için çalışmaları gerektiğini ifade etmiş. Her istediğinizi yerine getiren bir cin. Ha, gittik mi masallara? Üç dileğin var. Para, sağlık, bir de ha, beyler. Ya korkutucu mu yapay zeka? Evet, çok korkutucu.

0: Re ve Diyalog'da.
1: Reklam.
2: İz bırakılanların adresi Jolly Joker. Serdar Ortaç kalbimizde iz bırakan şarkıları ve sürprizlerle dolu sahnesiyle 26 Eylül Cumartesi akşamı Jolly Joker Mersin sahnesinde sevenleriyle buluşuyor. Biletler Jolly Joker web sitesi ve uygulamasında. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Mega sponsoru...

programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Süper FM. Tolga Gündüz'le

habere bak. Ay'a giden kestirme yol bulundu. Ya ben de sizin gibi böyle bir sessizliğe gömüldüm. Ay'a giden kestirme yol buluyor. Aynen, Bağcılar'ın arkasından kuzey otobanına bağlanıyorsun. Orada bir kestirme. Hayır, öyle değilmiş. Asıl şuymuş olay. Ay görevlilerinin maliyetini düşürmek için dikkat çekici bir yöntem geliştirdiği söylenmiş. Araştırmacılar uzay araçlarının Ay'a daha az yakıt harcayarak ulaşmasını sağlayabilecek yeni bir roto modeli keşfetmiş. Bilim insanlarına göre geliştirilen matematiksel yöntem gelecekteki uzay görevlerinde milyarlarca dolarlık tasarruf sağlayacakmış. Yani kestirme mestirme değil yani, bir yakıt işletme şekli bulmuşlar, onunla gideceklermiş. Şunu güneş enerjisine çeviremiyorlar mı? Bence güneş enerjisiyle aynı arabalarda yaptıkları gibi ya da elektrik enerjisiyle gitseler mis gibi. Bir tek bana kaldıydı NASA. Ya fikirdi sen.

Dünyanın en büyük üniversitelerinden Oxford araştırıyor ve diyor ki yapay zeka samimileştikçe doğruluk payı düşüyor diyor. Bak detay şöyle, yapay zeka dünyasında kullanıcı deneyimini iyileştirmek için geliştirilen daha samimi sohbet botları beklenmedik bir tartışmayı da beraberinde getirdi diyor. Yeni bir araştırma bu sistemlerin kullanıcıyla kurduğu sıcak iletişimin doğruluk oranını ciddi bir düşüşe oranında ciddi bir düşüşe yol açtığını ortaya koymuş. Yani aynı insan gibi labali oldukça şu hallederiz var ya, yani mesela normalde ciddi ciddi soruyorsun yapay zekaya. Şimdi buradaki hesapları aldıktan sonra Excel'e dönüştür bilmem ne yap falan. Ama sen bunu ya işte bilmem neyeceğim bunu Excel'e çevirdikten sonra ha tamam diyor. Bütün sayılar yanlış. Aynı insan, aynı.

biliyorsunuz durup dururken hediye perileri bizim kafamıza üşüştü ve 5 çifte hatta sonrasında 6 çifte Gökhan Özen konser davetiyesi verdik. Peki kimler kazandı? Merak ediyorsanız hemen söyleyelim. Soyadını bulamadık ama Semih Bey, ben kendilerini aramaları için tüm telefonları ilettim. Esra Çek, Umut Bayraktar, Volkan Adar, Ömer Güzel, Özkan Sabancıoğlu kazanan çiftlerimiz oldular. Tebrik ediyoruz. Yani Süper FM'de durup dururken böyle birden bize bu şeyler geliveriyor. Ondan sonra biz de sizinle paylaşıyoruz. Birden bisiklet verebiliyoruz. Birden konser davetiyeleri havada uçuşmaya başlıyor. O yüzden burada olmak önemli.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
2: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
3: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
2: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
4: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

Bu haberi okuduktan sonra yine değişik bir taraftan baktım. Yani yine zenginler kazandı. Neymiş o? Yüzmeyi, bisikleti ve koşuyu geride bıraktı. Kalp krizi riskini %56 azaltan spor belli oldu demişler. O sporu hep öyle derler. Zengin sporu. Yani o yüzden de zenginler yine kazandı. Mayo Klinik bilmem ne dergisinde yayınlanan araştırmaya göre tenis oynayanlar hareketsiz yaşayanlardan neredeyse 10 yıl daha uzun yaşıyormuş. Yuh! 10 yıl mı? Tenis oynuyorsun, 10 yıl daha fazla yaşıyorsun hareketsiz yaşayanlardan. Bak ne dedim, başa dönelim. Yine zenginler kazandı. Neden? Çünkü tenis zengin spor. Yine biz öldük ya. Hay Allah ya. %56'lık bir azalma varmış ölüm oranında bir hareketsiz yaşayanlara göre. Tenisin yerine biz halı sahada futbol ya bizim. He? Sonra Allah korusun.

ülkenin kendine özel gelenek denir değil mi? Ona yani davranış şekilleri var ve zaman içerisinde bunların değişmesi çok zor oluyor. Bazıları çok iyi, bazıları bize saçma geliyor. Mesela Japonya'ya gittiğinizde dışlanmamak için bazı davranışlar varmış. Bunları yapmamanız gerekiyormuş. Neden? Çünkü oranın gelenekleri ya da davranış şekilleri öyleymiş. Mesela bir masada oturuyorsunuz, kendi içeceğinizi koymak ayıp geliyormuş onlara. Karşınızdakinin içeceğini tazeleyip su mesela. Suyu bitti, suyu koyuyorsun ama kendine koymak ayıp diyorlarmış. Ama susadık ya. Yiyecekleri bir çubuktan, bu chopstickler var ya uzak doğu yemeklerini, diğerine geçirmek çok korkunçmuş. Sebebini okumayacağım çünkü yakılan bir cenaze ile ilgili bir gelenekmiş. Bahşişi asla bırakmıyorlarmış. Soya sosunu pilavın üzerine dökmüyormuşuz. Zaten dökülmez. Eve ayakkabıyla girmiyormuşuz. Bunu bizde de var. Topluluk içinde yüksek sesle konuşmak. Ayılığın lüzumu yok. Yani metrodasın, avazın çıktığı kadar bağıramazsın. Ya da metroda ayak ayak üstüne atamazsın. Çünkü sana belirlenen yer, birazdan ineceğin ve boşaltacağın alan babanın malı değil. Ayak ayak üstüne atamazsın. Toplumun içinde sümkürmek ayıpmış Japonlarda. Banyoyu kullandıktan sonra temiz bırakıyormuşsunuz. Birini parmağınızla işaret etmiyormuşsunuz. Bir de sıraya kaynak yapmak. Acaba onlar da, Japonlar da büyük dövüyorlar ha. Mesela öyle kısa dayak yemiyorsun. Dinlenip dövüyorlar. O yüzden bunları yapmamak iyi olur Japonya'ya giderseniz.

9 çiftle yapılan bir araştırmaya göre çiftlerin müzik zevkleri kişilik özellikleri ve hayata bakışlarından daha fazla benzerlik gösteriyormuş. Ya vay, çok acayip değil mi bu? Yani eğer aynı müziği dinliyorlarsa da bu çiftler ilişkinin daha mutlu ilerlemesine küçük de olsa bir fayda sağlıyorlarmış. E tabi düşün şimdi, bir tatile çıktın, yanında manita. He? Gidiyorsun. Sen diyorsun ki şuradan romantik bir şeyler açsana aşkım diyorsun. O 9-8 açınca... Hatta daha ileriye götürüyorum. Sağa çekip inip arabadan oynuyor falan. Tatile gidilirken ki o yolda bulunabilecek ilk otobüsün ya da terminalin yanında iniliyor. Hata yapmadan geri dönülüyor. Budur.

Avrupa İstatistik Ofisi'nin en son verilerine göre beklenmedik bir harcamayla karşılaştığında karşılayamayacağını söyleyenlerde ilk sırada Yunanistan bulunuyormuş. %50.5'i Yunanistan'ın diyormuş ki işte bir hastalık oldu, atıyorum bir kaza oldu, onu karşılayamayacağını söylüyormuş. Yani Yunanistan'da henüz birikim yok. Turizmden kazanıyorlar ama kenara bir şey henüz koyamamışlar gibi duruyor. Bakalım o listede başka kimler var? Yunanistan 1 numara, Letonya 2, Bulgaristan 3. sırada, Litvanya 4. sırada. Türkiye'ye bakıyorum. Türkiye'de Türkiye'nin %25.1'i aniden karşısına çıkacak beklenmedik bir harcamayı karşılayamayacağını söylemiş. 3 kişiyle mi yaptınız bunu? Değildir herhalde. Biz 25.1 almışız bu listede.

0: keyfini çıkarın.
1: Reklam.
2: Bir başyapıt, dev prodüksiyon. Ödülleriyle, müziğiyle ve göz kamaştıran oyunculuklarıyla Amadeus. Ve şimdi veda zamanı. Başrollerini Selçuk Yöntem ve Tansu Biçer'in paylaştığı 70 kişilik dev prodüksiyonu, görkemli sahne tasarımı ve etkileyici anlatımıyla izleyenleri büyüleyen Amadeus, 8. sezonuyla sahnelere veda ediyor. 30 Ekim, 17 Kasım ve 20 Aralık İstanbul, 12 Ekim Adana, 13 Ekim Mersin, 16 Ekim ve 17 Aralık Ankara, 30 Kasım Kocaeli, 11 Aralık Bursa, 15 ve 16 Aralık Eskişehir. Henüz izlemediysen şehrindeki bu son oyunu kaçırma. Medya sponsoru Karnaval.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 12.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
0: Akakçe. Tolga Gündüz.

İnsanlar gerginler, ekonomik sorunlar, işte aile hayatında yaşadıkları ve bunun dışında da bir de iş sorunu yaşadıklarında gerilebiliyorlar. Trafikte birçok kişi gergin falan filan. Hepimiz biliyoruz zaten bunları ama biraz abartılı bir reaksiyon olmuş gibi geliyor bana. Çünkü hiçbir yorum yapmadan haberi sizinle paylaşacağım. Kastamonu Belediyesi'nde işten çıkarıldığı öne sürülen ve sık sık ekmeğimi oynadınız diye bağıran M.Ö. isimli kişi kılıç ve kuru sıkı tabancayla belediye binasının önüne gelmiş. Bu biraz abartılı bir reaksiyon olma. Tabii insanlar dediğim gibi sinirli ama kılıcı görmeniz lazım. Game of Thrones izlediyseniz orada ak gezenler var. Bayağı onların kılıcından almış adam ya. Çok gerginse.

zaman zaman burada kahve ve çay ile ilgili haberler veriyoruz. Çünkü biz çok tüketiyoruz onu. Farkındasınızdır. Kahve şeylerinin, dükkanlarının hepsi ağzına kadar dolu. Nefis bir şey bu. İnsanlar hem sosyalleşiyorlar hem de kahvelerini içiyorlar. Kaliforniya Üniversitesi bir araştırma yapmış. Demiş ki bu kadar kahve tüketiliyorsa bunun faydalı mı zararlı mı olduğunu bir araştıralım. Günlük 400 miligrama kadar kafein tüketiminin, yaklaşık 5 fincan falan yapıyormuş, ilave şeker olmadan tüketilmesinin güvenli olduğunu söylemişler. Aynı zamanda yüksek tansiyon riskini azaltıyormuş, bir de kardiyovasküler riski arttırmıyormuş. Yani 5 fincana kadar şeymiş, içebiliyormuşuz. Ama ben 5 fincan kahve içersem, yani tavanla akraba alıyorum gece yattığımda. Nasıl uyuyabiliyorsunuz? Çok şaşırıyorum. 6-7 bardak içen arkadaşım var. Ben kahveyi uzaktan göreyim, uykum kaçıyor ya. Hakikaten öyle yani. Bazı insana öyle etkisi var.

0: hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
3: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.
4: Ön bizim için böğürte manalı bir gündür arkadaşlar. Uyumayın.

Evliliğin en mutlu ve en zor yılları belirlenmiş. Yapılan bir çalışmada hangi evlilik yılının en mutlu olduğu ve hangi yılın en zor olduğunu açığa çıkartmış uzmanlar. Nasıl araştırdınız ya? Aşkın mesela 3 yıl başlığı var. Aşkın sadece 3 yıl sürdüğü şeklinde bir görüş vardır. Sonrasında çiftler ya ayrılır ya da ilişkileri öncekinden daha az ideal hale gelir demişler. Ama bu dönem içerisinde 3. yılda çocuk yapma, çocuk sahibi olma kararı verildiği için daha da sıkı bağlanan çiftler de varmış. 5 yıldan sonrası ilk gerçek problemler aile hayatının 5. yılında ortaya çıkabilir. Bu dönemde çocuklar hala küçük ve çok fazla dikkat gerektirir. Bu iş ev işleri ve diğer günlük sorumluları sorumluluklarla birleştiğinde çok zor olabilirmiş ve gergin yıllarınız 5. yılda başlıyor. 7. yıldan sonra ise 5 yıl boyunca birlikte kalırlarsa ilişkileri bir süre sonra rutine dönermiş ve sıkıcı hale gelmeye başlarmış yapılan bu araştırmada. Yani mevzu tamamen iki tarafın birbirine anlayışı, işte ilişkinin heyecanını yüksek tutmaya kalıyor. Yani her şey yine sizin elinizde. Ama 7 yıl sıkıntılıymış. Öyle anladım ben bu araştırmada. Gel.

T-Rex'i biliyorsunuz, Jurassic Park'ın en vahşi dinozoru. İnsanlarla ortak bir noktası varmış. Yani şimdi ben düşündüm, dedim ki yani milyonlarca yıl önce ölmüş hayvanlarla insanların ortak noktası nasıl bir potada bir bilim adamları tarafından eritiliyor ve anlaşılıyor. Hemen şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Bakınız, ben bunu merak ederken yazının içerisinde varmış. Diş minesindeki atomların hayvanın vücut ısısına bağlı olarak farklı şekillerde kümelendiği belirleniyor araştırmacılarca. Bu kapsamda fosilleşmiş dinozor dişlerini incelemişler. Abi deli misin ya? T-Rex'in sıcak kanlı olduğu görüşünü paylaşan araştırmacılar, dinozorun vücut ısısının insanlarınkine çok benzer ve 36 santigrat derece olduğunu ölçmüş. Ölçmüş mü? İnanılmaz değil mi bilim? Ben çok şaşırıyorum ama çok da seviyorum.

Şimdi arkadaşım aramış, diyor ki ben ne yapayım T-Rex'in 36 derecelik vücut sıcaklığını. Ya bu programın en büyük özelliği ne biliyor musunuz? En büyük özelliği bir arkadaş ortamında sohbetiniz bittiği anda, mesela bir sessizlik oldu ya, birisi kız çocuğu oldu şakası yapmadan, siz bunu şu bilgiyi ortamda satabilirsiniz. Nasıl mesela? Ya oğlum geçen gün radyoda dinledim, T-Rex'ler var ya, ha 36 dereceymiş ya vücut sıcaklığı diye satarsanız grubun yıldızı haline gelebilirsiniz. Ben size söyleyeyim. O yüzden de bu program önemli. Birazdan haberlerimize tekrar bakıyoruz.

Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

burada bir cinsiyet eşitsizliği var. Yani kadınla erkeğin pozisyonları. Biz yani özellikle birçok toplumda bu böyle. Bu gerçekle yüzleşmek lazım ki Birleşmiş Milletler de bu gerçekle yüzleşmiş ve demiş ki toplumsal cinsiyet eşitliği bir hayal mi? Araştıralım bakalım demişler. Yani kadınla erkek ne zaman eşit olur? Ne kadar sürede? 171 yıl sürecekmiş tamamen erkekle kadının eşit olma süreci eğer şimdi başlarsak. Peki bununla ilgili rakamlar da çıkarmışlar. Tüm dünyadaki ulusal parlamentolarda toplam kadın vekil oranı %27.4'müş. 177 yıl süremez ya bu. Dünya genelinde ekonomi alanında kadın bakanların sayısı %19'muş. Bunun dışında en korkuncu rapordaki 2030'da gıda güvencesizliği yaşayacak kadın ve kız çocuğu sayısı dünyada 1.1 milyarmış. Biz bu 177 yılı gelin biraz 171 yılı pardon ileri çekelim ya.

0: Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.

0: eczanelerden de temin edebilirsiniz.
1: Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 14.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.

0: Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: İz bırakan anların adresi Jolly Joker. Serdar Ortaç kalbimizde iz bırakan şarkıları ve sürprizlerle dolu sahnesiyle 26 Eylül Cumartesi akşamı Jolly Joker Mersin sahnesinde sevenleriyle buluşuyor. Biletler Jolly Joker web sitesi ve uygulamasında. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Mega sponsoru Karnaval.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 16.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
5: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
6: Temoto yolu Çamlık Kabacık kavşakları arasındaki Mola Gürani Viyadüğü'ndeki çalışmalar süresince Ankara istikametindeki trafik akışı her akşam 22 ile sabah 06 saatleri arasında karşı şeride aktarılarak diğer platform üzerinden sağlanıyor. İzmir Aydın Otoyolu'nun 15-21. Kilometreleri arasında Aydın yönünde sol şerit kapalı, trafik akışı sağ ve orta şeride yönlendiriliyor.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
5: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
7: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Hız limitleri. Trafikte güvenlik almanın en önemli kurallarından biri hız limitlerine uymaktır. Hız arttıkça aracın durma mesafesi uzar, sürücünün tepki verme süresi azalır ve küçük bir hata büyük sonuçlara yol açabilir. Gideceğiniz yere birkaç dakika erken varmak güvenliğinizden daha değerli değildir. Hızınızı yol, hava ve trafik koşullarına göre ayarlayın.
7: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
4: Pilot.

0: lazım.
1: Reklam.
2: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
3: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
2: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da köprüler Avrupa'ya geçişlerde yoğun. Haliç Köprüsü çift yönde de yoğun. TÜYAP'tan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 1 saat 20 dakikada. Haramilere Kavşağı'ndan Büyükçekmece Mezarlığı'na kadar 40. Küçükçekmece Gölü'nden İncirli'ye kadar 25. Doğanarası Bulvarı'ndan Hatımköy Kavşağı'na kadar 20. Galata Köprüsü Eminönü'nden Barbaros Bulvarı'na kadar 50 dakikada gidiliyor. Kartal Köprüsü'nden Yeni Sahra'ya kadar 1 saat 10 dakikada. Ataşehir Kavşağı'ndan Kabacık Kavşağı'na kadar 50. Sultanbeyli'den Çamlıca Gişelere kadar 30. Ve Ataşehir Kavşağı'ndan Çamlıca Kavşağı'na kadar 50, Bağdat Caddesi İdeltepe'den İki Telli Kavşağı'na kadar 1,5 saatte gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Süper!

0: Reklam.
1: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
2: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
1: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 18.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Ama dememek için ama sigorta. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
5: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
6: Tem Otoyolu Çamlık Kabacık kavşakları arasındaki Mola Gürani Viyadüğü'ndeki çalışmalar süresince Ankara istikametindeki trafik akışı her akşam 22 ile sabah 06 saatleri arasında karşı şeride aktarılarak diğer platform üzerinden sağlanıyor. İzmir Aydın Otoyolu'nun 15-21. Kilometreleri arasında Aydın yönünde sol şerit kapalı, trafik akışı sağ ve orta şeride yönlendiriliyor.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
5: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
9: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
11: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
12: Yaya geçitleri. Yaya geçitlerine yaklaşırken hızınızı düşürmek ve çevrenizi dikkatle kontrol etmek gerekir. Yayalar, özellikle çocuklar ve yaşlılar, sürücülerin kendilerini fark ettiğinden emin olmayabilir. Bu nedenle yaya geçitlerinde önceliğin yayalarda olduğunu unutmayın. Birkaç saniye beklemek bir hayatı korumak anlamına gelebilir.
9: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: sabah Doğan Can'daydı.
1: Alo.
2: Alo.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Günaydın. Günaydın. Ayşegül ben.
1: Hoş geldin Ayşegül tatilde. Ayşegül okulda. Ayşegül piknikte.
2: Ayşegül tatilde değilim. İşe gidiyorum.
1: Ha, yok şey Ayşegül serisi vardı ya onun şakasını yaptım Ayşegül. Yaşın
2: yok,
1: yetmiyor mu?
2: Yok yok yeter. Bir kere daha yapmıştım aradım ama yeter yani.
1: Ama demek ki Ayşegül'le ilgili başka bir şey yok bende.
2: Ne evet. Yapayım ismimi değiştireyim senin için.
1: Canım ama siz de kaç senedir Ayşegül'sünüz yeter.
2: Ne yapayım? Senedir Ayşegül'üm. Bir 45 daha yaşamayacağım ya.
1: Aşk olsun. Allah'ın işine karışma Ayşegül. Günah sabah. Hele bir de cuma günü. Evet gelelim gündemimize. Bugün öneri günü. Senle siftahımızı atalım.
2: Önerim ne biliyor musun? Gerçekten ehliyeti verenler veren arkadaşlar emin olmadan asla geçirmesinler şu sınavları.
1: Evet ama artık öyle ki ya.
2: İnsanlar var ama
1: şu
2: ya.
1: Şu an çok zor ehliyet almak. Gerçekten o sınav. Benim mesela bir arkadaşım var. Belki dinliyordur ismi lazım değil. Merve. Kaç kere girdi? 7 kere mi ne girdi? Hala alamadı. Dedim ki geçen. Ya acaba almasan mı yani? Alamıyorsun çünkü
2: ya,
1: yani.
2: Ya yok sana vermiyorlar. Demek ki olmayacak. Vermesinler yani.
1: Evet tabii orada bir de şey de var. Her seferinde bir para da ödeniyor bu sınavlara girmek için. O yüzden şimdi... Ne diyeyim
2: olmaz.
1: Bilemedim yani.
2: Gerçekten.
1: Hani bilerek de bırakılan insanlar var mıdır bilmiyorum ama artık çok zor ehliyet almak. Kurallar falan kolay değil yani.
2: Bak şimdi yolda gidiyorum adam direkt kırıyor önüme. Ne sinyal var ne bir şey.
1: Evet.
2: Yani bazen diyorum ki abi diyorum acaba hani sizin araba diyorum daha mı farklı sinyal kolunu koymadılar mı acaba?
1: Doğru sen kaç yaşında aldın ehliyeti?
2: Ben 19 yaşında aldım.
1: Senin zamanında ta Cumhuriyet'in ilk ilan edildiği yıllar. Yani senin zamanında arabayı çalıştır gaza bile basma aldın ehliyeti gibi bir şey vardı. Şimdi öyle değil ki yani ters park, yan park, paralel park.
2: Bir şey söyleyeyim mi? Ha. Ben babamdan öğrendim araba kullanmayı.
1: Yani?
2: Adam şöyle bir şey var bir de ben göçmenim Bulgaristanlıyım. Hmm. Şimdi yurt dışında araba kullanmak gerçekten çok zor. İstanbul'un kuralsızlığıyla yurt dışındaki kurallar ben bazen kendi hani babam oluyor yanımda. Hmm. Ne yapıyorsun diyor. Diyorum yol beni değil mi? Ya diyor orada diyor görmüyor musun diyor. 30'da gideceksin diyor. Ne fark eder baba ya diyorum.
1: Evet işte alışkanlıklar. Doğru.
2: Diyorum İstanbul'da böyle bir şey yok. 30 yazsın 90'la git fark etmiyor.
1: Bak Ayşegül birisi şey yazmış. Millete laf edene kadar araba kullanırken telefonla konuşmamayı öğrensin hanımefendi demiş. Aa.
2: Nereden biliyor araba kullandığımı şu anda?
1: Hissetti herhalde.
2: Yok ben iş yerime vardım şu anda fark ettim. Sizinle konuşuyorum.
1: İşte o kadar. Herkes kendine gelsin. Evet peki hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Önerim buydu. Günaydın diyorum herkese. hayatta olmak çok güzel bir şey. Yaşamak çok güzel. Herkes bunun değerini bilsin. Kimse karşısındakini kırmasın. Tek dileğim önerim bu.
1: Dedi az önce önüne geleni haşlayan Ayşegül.
2: Yok yani o haşlamak ayrı bir şey ama hani durduk yere böyle.
1: Evet evet tamam şaka yani. Doğru evet. Teşekkürler öpüyorum hadi görüşürüz.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Benim önerim çok özel değilse eğer rüyalarınızı çevrenizdeki insanlara anlatın. Çünkü gerçekten de kafanızı boşaltmanıza yardımcı oluyor diye mesaj yollamış bir senin umurun adını yazmayan dinleyicim.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Kim var hattımızda? Alo.
3: Alo.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
3: Günaydın. Ben Devran. Konya'dan arıyorum.
1: Hoş geldin Devran değil mi?
3: Evet Devran.
1: Hoş geldin Devran. Ne iş yaparsın tanıyalım.
3: Bir kamu personeliyim ben.
1: Güzel. Kurcalamayalım o zaman. Gelelim aynen. Konumuza. Nedir acaba önerin?
3: Doğancan önerim sana olacak.
1: Hayır mı?
3: Ya bu program şimdi 3 saat sürüyor ya. Hani bunun 1,5 saati reklam ve kısa bir aralar oluyor. Ya buna bir çözüm bulamaz mıyız?
1: Şöyle yapabiliriz. Her ay siz kelle başı belli bir meblağ öderseniz reklamsız bir şekilde ben burada olurum yani sıkıntı yok.
3: Ya şimdi gün boyu biz araçta sahada olduğumuz için sürekli dinliyorum hani 3 saat boyunca ama şu reklamlar bir reklamdan sonra hemen bir de müzik bir girince
1: ben
3: senin sesini hasret alıyorum.
1: Devran abi, Allah başka dert vermesin, kurban olayım. Ama 3 saat ben de bu arada şimdi yalan yok, aralıksız car car car car ne konuşacağım ya, arada bir nefes alalım. Öyle de mesela dinleyici açısından da bence yorucu aralıksız konuşmak. Arada böyle şarkı çalmak, hani kısa bir araya gitmek vesaire, bir hani çok kafa yormaz mı diyeyim en kibar haliyle. Diğer
3: evet,
1: türlü.
3: Olmaz yani, bilmiyorum. Biraz da manifest şarkılarını azaltsak da çok iyi
1: olur. Manifest! Tamam, manifest yerine ne çalayım isterdin? Hadi bakayım.
3: Ya şöyle, eski şarkılar biraz daha ön planda olursa daha iyi olur.
1: Çalıyorum, al mesela bu çaldığım şarkının en az 20 yılı var.
3: Aynen aynen ya, o şekilde. Hande Yener'in mesela şarkıları güzel oluyor.
1: Ne kadar güzel yani. Dertlerin var senin. Allah inşallah başka dert vermesin. Tamam peki. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
3: Hadi herkese günaydın, hayırlı işler.
1: Sağ ol. Ne kadar büyük katkıda bulundu değil mi hepimize? Sağ olsun. Benim önerim bu yayındaki arkadaşa bir daha aramasın yazmış Bora. Dayının canı sıkılmış anlaşılan demiş Mustafa. Ne diyor? Olur mu ya? Program bittikten sonra Devran arkadaşımızın yanına git, otur, canı sıkılır. Onun ne bileyim canı sıkılmasın falan filan diye Muzaffer yazmış. Ne bu? Doğancan Devran'a inat, hadi bir manifest çal yazmış.
0: Bu sabah Doğancan'daydı.
4: Petrol ofisinin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max.

0: Petrol Ofisi'nin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max, günün şarkısını sundu.
1: Bir reklam. Türkiye'nin...

0: daha.
1: Acayip bir market. Boldi. Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.

0: Sabahları. Bir reklam. Ama dememek için ama sigorta. Bir reklam. Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Taner yazmış, eşimle bir önerimiz var. Kabul, reklamları kaldırın, kelle başı para ödeyelim demiş. Ben size güvenip işe var mıyım?
2: Yalnız kalabalık da olsanız Taner, kelle başı payınıza düşen hiç de az olmaz aylık, haberiniz olsun. Bir de ben toplu alırım. Aslında var ya. Şimdi 3 aşağı 5 yukarı reyting ölçümlerinden biliyoruz ortalama dinleyici sayımızı Türkiye genelinde ve dijitalde dünya üzerinde. Ve kendi kategorimde de çok uzun zamandır Allah'ıma bin şükür bu saatte bir numaradayım ben. Her biriniz 100 lira verseniz, hani öyle çok bir şey değil. 100 lira sizi fakir eder mi? Hiç, değil mi? Bir şey olmaz, ne olacak? Yani bir kahve parası belki. Her biriniz 100 lira verseniz, ben var ya, keşke öyle bir şey imkanı olsa. Bunun için valilik onayı alabilir miyim ben mesela? Mümkün mü teknik olarak?
3: Arkadaşlar. Neyse dur, sus Doğancan. Ortalık zaten karışık.
1: Şaka yaptım, şaka şaka.
2: Evet, dernek kur diyenler var.
1: Mantıklı.
2: Mantıklı bir öneri gördüm. Dur bakayım, ne ismi? Yılmaz Bey yazmış. Diyor ki gün yapalım Doğancan demiş. Mantıklı, gün yapalım. İlk bende toplanalım. Ve son olsun. Nasıl fikir?
1: Doğancan, bunu en son yapanın hali perişan demiş kız. Yok, şaka yapıyoruz zaten Salya.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Alo.
4: Alo.
1: Günaydın, kiminle mi görüşüyorum?
4: Ankara'dan Oğuzhan.
2: Hoş geldin Oğuzhan. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
4: Hoş buldum. Devlet memuruyum.
1: Aa, maliyeden aradılar, maliyeden bastılar.
2: Devletin hangi kolundasınız Oğuzhan Bey? Merhaba, saygılar.
4: Spor Bakanlığı'nda.
2: İşim yok benim orada. Evet, günlük adımım bile 400 benim, hiç alakam yok. Kolay gelsin. Peki bugün öneri günüdür. Nedir acaba tavsiyemiz?
4: Tavsiyem, ben kendim de eski milli sporcuyum. Evet.
2: Hangi branşta?
4: Boks.
2: Hadi ya. Abi çok affedersin bütün laubaliliklerim için, beni affet. Beni bilirsin, biraz aklı yarımım. Kusura bakma.
1: Evet.
4: Estağfurullah. Ya ben şu anda yaşım artık biraz daha ilerledi. Yöneticilik boyutunda ilerliyorum. Ama herkese şunu tavsiye edebilirim. Spor ve egzersiz hayatımızın her dalında olmalı. Her zamanında olmalı.
2: Doğru.
4: Bu yoga olabilir, pilates olabilir, fitness olabilir, masa tenisi olabilir, su balisi olabilir, hiç fark etmez. Çünkü hayat zaten çok zor. Eğlenceli vakit geçirebileceğimiz ve kendimize değer katabileceğimiz nadir alanlardan bir tanesi.
2: Evet.
4: Ve bu kültüre erişmemiz gerektiğini düşünüyorum. Tavsiyem budur. Spor salonlarına gittiğiniz zaman birçok kişi yıllık üyelik yaptırır ve uzun bir süre gitmez.
2: Ben.
4: Ama vicdanını rahatlatmak için üye olmaktan da geri durmaz. Bunun için de özel ders almalarını tavsiye ediyorum.
2: Evet, faaliyete geçmek lazım. Bir de hani böyle spesifik bir branşa yönelemiyorsa bile, hani imkanlar doğrultusunda, gerçekten bunu rutin haline getirip tempolu yürüyüş yapmak bile insana çok iyi geliyor psikolojisine. O yüzden hani hareket halinde olmak, hani bu insanın kendine yapabileceği en güzel hareketler, şeyden, yatırımlardan bir tanesi. Size diyorum da ben hiçbirini uygulamıyorum bunların. Ama siz yapın bari. Ben yapamıyorum, bari siz yapın.
4: Instagram'da da takip ediyorum. Gayet fit bir kardeşim işte sen de ama.
2: Abi hep içime atıyorum. Çaktırmamaya çalışıyorum. Bu arada bir hanımefendi diyor ki abimizin saydığı spor dallarını ilk kez duydum. Ne saydı? Yo, enteresan bir şey demedin ki. Bir su balesi bana enteresan geldi. Su balesi çok yaygın mı ki bizim memlekette?
4: Yok, yaygın değil. Ben onu komiklik olsun diye söyledim.
2: Ben de hani spor bakanlığı falan bozmayayım dedim. Belki benim cehaletimdir. Anladım. Peki.
4: Estağfurullah.
1: Peki ben mesela boksa bir niyetlendim ama yani şunu söyleyebilir miyiz? Her spor alanını, her spor branşını herkes yapabilir diye bir şey yok, yok bence ya, değil mi?
4: Yok tabii ki. Fiziki yapısı, anatomik durumu buna kimisi halterde yeteneklidir, kimisi yüzmede yeteneklidir. Ya da seviyordur yeteneğinin dışında.
1: Evet.
4: Yani kendini iyi hissedebilmesi gerekiyor bence. Doğru. Ama her çocuğun jimnastikle spor hayatına başlaması gerekir.
1: Doğru, kesinlikle öyle. Peki, o zaman gelsin sabah enerjimiz.
4: Ben bir şey daha söylemek istiyorum.
1: Buyursunlar efendim. Senden paylaşacaksın abi.
4: Sigara ve alkolden lütfen uzak durun.
1: Evet. Sağlığa zararlıdır.
4: Aynen. Memleketimin trafiği büktüm büktüm. Ankara'dan herkese selamünaleyküm. Hayırlı sabahlar diliyorum. Hoşçakalın.
1: Görüşmek üzere. En başta önümü iliklemiştim ya. Su balesinde bir tane iliğimi açtım. Son selamda da komple ceketimi çıkarabilir miyim saygısızlık olmazsa?
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Alo.
5: Günaydın Doğan Can.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
5: Kadir.
1: Hoş geldin. Nereden arıyorsun Kadir?
5: İstanbul Ataşehir.
1: Aa, bugün Kadir Hoca'yı da bağlayacağım. Unutmuştum. Bak iyi hatırlattın. Kadir. Evet. Oldu. Ne iş yaparsın?
5: Ben taksiciyim.
1: Kaç sene oldu takside?
5: 23 sene.
1: O diyor abi artık yani. Sen bizzat sen taksi olmuşsun artık. 23 Var mı başına gelen enteresan bir olay? Genelde taksi esnafına sorarım bu soruyu. Hiç unutmam bir gün bir yolcu bindi falan diye anlatabileceğin.
5: İşte 3 ay önce sizi aramıştım zaten. Bir kadın çantasını çöpe atmıştı. Evet. Geriye gitti, kaldık falan böyle. Ondan sonra arabanın içi çöp kokmaya başladı.
1: Elinde bir çöp, bir de bir kendi çantasıyla biniyor, kendi çantasını aynen çöpe atıyor, çöpü arabada çöpü de yanında gezdiriyor.
5: Aynen. Tamam. Biz arabanın içi koktu, baktık böyle çöp var dertlerinin. Ondan sonra geri gittik de çantayı aldık.
1: Peki gelelim önerimize, nedir önerin, tavsiyen?
5: Önerim buradan bazı bayanlar olacak ama kızacaklar belki de ama.
1: Zaten bayan deyip kaybettin en başta. Kadınlara yok, diyebilirsin.
5: Kadınlara diyebilirim.
1: Evet, buyur.
5: Tamam, oradan geri kazanayım. Eşlerine annelik yapmasın ya, kocalık yapsın. Hani ben takside de görüyorum, bazı çevremde de görüyorum. Yani anne gibi davranmasın, eş gibi davransınlar yani.
1: Anladım. Evet. Aynen. O zaman o kocaları da çocuk gibi davranmak yerine adam gibi davransa kadınların da herhalde böyle bir mesuliyeti olmaz diye tahmin ediyorum.
5: Evet.
1: Biraz etki tepki meselesi yani.
5: Yani ama ben şimdi arabaya da biniyorlar yani karı koca. Bakıyorum o şunu şöyle yapma, bunu böyle yapma, şuraya gitme, buraya gitme, şunu yapma. Abi sen karılık yap yani, ne gerek var ki şey yapıyorsun?
1: Lafa bak lafa.
5: Babalık yapıyorsun yani. Annelik babalık yapma, sen karılık yap.
1: İşte bilemezsin evin içinde neler yaşandığını. Onun bir tevellütü var demek ki. Sen sadece o anı görüyorsun da o kadın o hale neden geldi? Biraz da bunları anlamaya çalışmak lazım.
5: Vallahi genellikle biz erkekler eziliyoruz, ben size
1: söyleyeyim. Ay vah vah vah vah vah.
5: Sen evli olsaydın görürdüm seni Doğanca. İnşallah evlendiğinde de bu yayını yaparsın Doğanca.
1: Sen de kına yakarsın.
5: İnşallah o zaman görüşürüz. Kadir ezildi gibi. Aynen. Kadir ezildi gibi görürüz.
1: Evet, hadi gelsin sabah enerjimiz.
5: Günaydın bayanlar.
1: Evet. Şu anda onlarca kadın dinleyicimden sana helal olsun be Doğan Can diye mesajlar görüyorum. Arkadaşlar ben tribüne oynama konusunda master yapmış bir kardeşinizim. Lütfen. Rica ederim.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı. Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.

0: puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Oo, neler neler yazıyorsunuz ya. Arkadaşlar tamam, sakin olun. Hanımların el ayağı titriyor şu an sinirden. Evet tamam, sakin olun. Abartmayın. Tamam yeter. Ben uslubunca söylenmesi gerekenleri söyledim, bence yeter. Evet sevgili arkadaşlar, Kadir Hoca yok bu hafta. Az önce ben onu her yayına bağlamadan önce bir ses kaydı yolluyorum. Hatta artık o kadar şey ki aramızda, böyle hani şifre gibi, oradan anlaşıyoruz. Hani böyle inşaatçı abilerimiz 3. kattan giriş kattaki arkadaşına hani bir ses çıkarır ki benim sana ihtiyacım var demek için. O da genelde şöyledir. Ben de Kadir Hoca'ya hep öyle ses yolluyorum. Mesela hani bu uyandın mı demek. Bunu yolladım. Kadir Hoca da bana hastaneden bir fotoğraf yolladı. Vallahi kontrolüm var, biter dedim ama daha sıra bile gelmedi yazmış. Ben de ona bir ses kaydı daha yolladım da ne dedim hatırlamıyorum ya.
3: Fotoğraf yolluyor bir de. Tamam iknaayım.
2: O da yayında rezil etme diye mecbur yolladım belgemi yazmış.
4: Ben ne bileyim bu fotoğrafın yeni olduğunu. He? Nereden inancasa? Ne belli kaynanan geldi diye yine yayına bağlanmadı.
2: Neyse, az evvel yayına bağlanan taksici abimizin muhabbetinin ardından
5: ortalık karıştı, düzen bozuldu.
2: Şu anda çok fena mesajlar var. Onlara girersem çıkamam. O yüzden hiç bulaşmayayım diyorum ben en iyisi. Tamam, konuştuk bitti. Ben de söylenmesi gerekenleri söyledim bence. Bir tane kız var bak üst üste. Nerede onun mesajı? Ha. Ay ne küfürler yazmış Merve. Saymış. En son şöyle bir şey yazmış. Doğan Can, o taksicinin adresini al, gidip hep birlikte parçalamamız lazım bizim o adamı diye. Tamam, sakin olun. Alo.
6: Alo.
2: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
6: Günaydın, Ankara'dan Sıla ben.
2: Sıla, hoş geldin. Ne yapıyorsun?
6: Hoş bulduk.
2: Yolda
6: Doğan
2: mısın?
6: Can, valla arabayı park ettim. Heh. Yayına bağlanmak için inatla işlerinin önünde bekliyorum.
2: Oley, hoş geldin.
6: Elim ne işe? Ayağım titriyor.
2: Kız yok, abartma, hiçbir şey değişmeyecek hayatında. Ne iş yaparsın, tanıyalım?
6: Doğan Can, ben Ankara'da özel bir sektörde havacılık üzerine çalışıyorum.
2: Öyle mi? Nedir peki, evet, havacılık üzerine?
6: Şöyle... Uçuş emniyet standartlarını kontrol eden kalite departmanındayım.
2: Ha.
6: Evet.
2: İyi. Peki. Gelelim konumuza. Yok, oradan bir şey çıkarmayacağım ben. Nedir acaba önerin, tavsiyen? Buyursunlar.
6: Öncelikle programınızın yayın akışını bozmamak adına önerimi söyleyeceğim tabii ki de. Kesinlikle herkesin hayatında bir kere Mardin, o Mezopotamya bölgesine gitmesini öneriyorum.
2: Kız, millet buradan Sivas'a gidemiyor diye ki Mezopotamya. Evet, neden peki?
6: Ya inanılmaz bir dokusu, inanılmaz bir tarihi ve çok kültürlü.
2: Ay bir dakika dur, sen Mardin mi dedin?
6: Mardin dedim.
2: Ben onu Maldiv anladım, o yüzden öyle dedim. Evet doğru, Mardin'i görmek lazım. Evet doğru.
6: Evet yani kültür şeyi böyle topluluğu, yani ben çok erteledim oraya gitmeyi. Hmm. Geçen sene arkadaşlarla gitmiştik, çok etkilendim. O tarihi, o dokusu, birçok kültürden insanın bir arada uyum içerisinde yaşayabiliyor olmaları.
2: Evet.
6: Her kültürün birbirine saygısı, ibadetlerine, dinine, diline, ırkına, kültürüne saygısı beni inanılmaz etkiledi. Biz büyük şehirlerde bile maalesef bunu yakalayamıyoruz.
2: Evet doğru. Gerçekten
6: ama
2: öyle.
6: Orada küçücük insan toplulukları, esnaf, herkes birbirini tanıyor, ediyor ve herkes birbirinin ne olduğunu, kim olduğunu biliyor. Kimse kimseden bir şey gizleme, saklama istiyatında bulunmuyor. Cuma günü işte Müslümanlar
2: camiye gidiyor.
6: Evet, diğer topluluklar kendi ibadet günlerinde gayet açık ve aleni.
2: Ya Sıla, aslında şey ne kadar üzücü ya. Yani bu normal ve olması gereken şey artık ne yazık ki bizim memlekette. Ne kadar güzel, insanlar birbirine herhalde zaten saygı duyması lazım da artık öyle bir hale geldik ki Çok üzgünüm, herkes takkiyi önüne koysun ve dürüst olsun. Kendi gibi olmayan herkese tükaka diyen bir sürü insan var artık bizim memleketimizde. Halbuki bu böyle değildi eskiden. Yani bu farklılıklar, bu farklı kültürler, ne farklı etnik kökenler, bunlar bizim zenginliğimizdi. Bu sadece bizim çeşitliliğimizdi. Yoksa eskiden bunlar zaten olağan şeylerdi ama artık sanki lütufmuş gibi konuşuyoruz. Bu gerçekten çok üzücü. Evet, bunun haricinde sen sanki başka bir şey daha söyleyeceksin.
6: Evet, müsaade edersen.
2: Taksiciye söveceksin.
6: Bütün kadınlar adına ufak bir örnekleme yoluyla bir hikayemi anlatmak istiyorum.
2: Anlat.
6: Umarım bay da kendisine alması gereken dersi buradan alır diye düşünüyorum.
2: Taksiciye diyor. Evet, dinliyoruz.
6: Evet. Şimdi şöyle Doğancan, benim hayatımdan iki evlilik geçti. Yani şu an ikinci evliliğimdeyim. Birinci evliliğimde çok gençtim, evlendim. 26 yaşındaydım. Hı-hı. Ve bir anda kendimi eşimin annesi olarak gördüm. Heh. Bunun sebebi de eşimin çocuk gibi davranmasıydı. Hı-hı. Her şekilde. Mesela? Örneğin evde bir şey bozulur. Örnek, en büyük spesifik örneği şöyle vereyim. Evde bozulan, tamir gerektiren ya da işte erkek gücü gerektiren bir işe kesinlikle yanaşmazdı. Şöyle de çok büyük bir örneğim var. Bizim kışın kombimiz bozuldu. Bakın, kışın kombimiz bozuldu. Ve iki ay o kombi yapılmadı. Ve ben çok özür diliyorum, banyo yapmak için annemin evine gidiyordum.
2: O ne yapıyor?
6: O da işte bulacağım, kombici bulacağım. Bulamaya, kombici bulmak nedir? Açarsın telefonu, yazarsın kombici. Çıkar, ararsın.
2: Ona bile eriniyor ha.
6: Evet, ve sonunda dayanamadı babam benim böyle sürekli banyoya gidip gelmeme. Babam yaptırdı. Misal, en büyük örnek. Evde bozulan, tamir gerektiren, değişecek en basit bir ampul bile onun için çok büyük bir şeydi. Ve yapmıyordu. Sorumluluklarından kaçıyordu. Hı-hı. Ve doğal olarak da ben onun annesi olmuştum. İş yeriyle ilgili bir sıkıntı yaşarken bile ben onun iş yerine gidip onun amiriyle konuşuyordum. Hı-hı.

0: geliyor anlamı taşıdığı için mi acaba?
1: Yani kelimenin çok kökeninden ziyade şundan rahatsız oluyorum. Ben kendi adıma söyleyeyim. Siz sabahleyin ofise girdiğiniz zaman erkeklerin olduğu bir yerde günaydın baylar mı dersiniz?
0: Denir.
1: Günaydın beyler denir.
0: Beyler denir. Tamam denir. Evet.
1: Ama içeriye aynı şekilde karşı taraf içeriye girdiğinde günaydın bayanlar diyor. Hayır, günaydın hanımlar. Ya bunlar, bu çok kaba bir tabir. Bay bayan kaba. Yani
0: evet.
1: Tamamen cinsiyetten uzak bir tabir.
0: Anladım.
1: Adam
0: da güzel, yani işte ne demek istediğini anlıyoruz ya Sıla.
1: Ben erkeğim derken.
0: Sen de kavga etmeye yer arıyor gibisin ama Sıla.
1: Zaten kalbimden kalktım. Valla kime çatayım dedim. Sağ olsun evlen bana. Kadar güzel.
0: Evet.
1: Bizi gönderdi ki.
0: Aman herkes iyi olsun. Herkes evinde barkında mutlu olsun. Teşekkürler Sıla. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Herkese günaydın.
0: Günaydın. Ama çar çar çar çar çar çar çar. Evet, dur bakayım, çok mesaj var tabii haliyle. Ya ne alaka, bayan deyince ne oluyor, kelime anlamı yani işte mantıkla çözmek lazım, kelimeye takılmamak lazım diye yazmış tabii ki bir erkek. Bu arada şey, kadınlarda da ben rahatsız olmuyorum bayan denmesin. Bir tane Abdullah kocaman, bak belki burada ne 50 kere şey yapmış bir mesajın içinde, bayan bayan bayan bayan bayan bayan bayan bayan bayan bayan bayan bayan bayan diye bir mesaj yollamış. Neyse, tamam işte kadın.
2: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: Adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin

0: yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklam.
2: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
3: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
2: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 19.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
4: İstanbul'da Anadolu'ya geçişlerde her iki köprüde yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de yoğun. İncirli'den Küçükçekmece Kavşağı'na kadar 55, Hastal'dan Baltalimanı bağlantı yoluna kadar 40, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 25, Perpa'dan Balmumcu katılımına kadar 43, Barbaros Bulvarı Büyükdere Caddesi Abbasağ'dan 4. Levent'e kadar 40 dakikada gidiliyor. Libadiye'den Samandıra Kavşağı'na kadar 45, Uzunçayır'dan İdeatepe Kavşağı'na kadar 50, Turgut Özal Bulvarı Küçükyalı'dan Acıbadem 4 yola kadar 1 saat 15 dakika, Şemsettin Günaltay Caddesi Erenköy'den Maltepe'ye kadar 45 ve Çamlıca Kavşağı'ndan Uzunçayır Kavşağı'na kadar 30 dakikada gidiliyor.
3: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
4: Tem Otoyolu Çamlık Kavacık kavşakları arasındaki Muğla Gürani Viyadüğü'ndeki çalışmalar süresince Ankara istikametindeki trafik akışı her akşam 22 ile sabah 06 saatleri arasında karşı şeride aktarılarak diğer platform üzerinden sağlanıyor. İzmir Aydın Otoyolu'nun 15-21. Kilometreleri arasında Aydın yönünde sol şerit kapalı, trafik akışı sağ ve orta şeride yönlendiriliyor.
3: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
5: Kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: Reklam.
1: Bir başyapıt, dev prodüksiyon. Ödülleriyle, müziğiyle ve göz kamaştıran oyunculuklarıyla Amadeus. Ve şimdi veda zamanı. Başrollerini Selçuk Yöntem ve Tansu Biçer'in paylaştığı 70 kişilik dev prodüksiyonu, görkemli sahne tasarımı ve etkileyici anlatımıyla izleyenleri büyüleyen Amadeus, 8. sezonuyla sahnelere veda ediyor. 30 Ekim, 17 Kasım ve 20 Aralık İstanbul, 12 Ekim Adana, 13 Ekim Mersin, 16 Ekim ve 17 Aralık Ankara, 30 Kasım Kocaeli, 11 Aralık Bursa, 15 ve 16 Aralık Eskişehir. Henüz izlemediysen şehrindeki bu son oyunu kaçırma. Meyda sponsoru Karnaval.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da Anadolu'ya geçişlerde her iki köprüde yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de yoğun. İncirli'den Küçükçekmece kavşağına kadar 55, Hastal'dan Baltalimanı bağlantı yoluna kadar 40, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 25, Perpa'dan Balmumcu katılımına kadar 43, Barbaros Bulvarı Büyükdere Caddesi Abbasar'dan 4. Levent'e kadar 40 dakikada gidiliyor. Libadiye'den Samandıra kavşağına kadar 45, Uzunçayır'dan İdeltepe kavşağına kadar 50, Turgut Özal Bulvarı Küçükyalı'dan Acıbadem 4 yola kadar 1 saat 15 dakika, Şemsettin Günaltay Caddesi Erenköy'den Maltepe'ye kadar 45 ve Çamlıca Kavşağı'ndan Uzunçayır Kavşağı'na kadar 30 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Yorgun araç kullanımı. Yorgunluk, sürüş güvenliğini en az alkol kadar olumsuz etkileyebilir. Uykusuzken refleksler yavaşlar, dikkat dağılır ve karar verme süresi uzar. Özellikle uzun yola çıkmadan önce iyi dinlenmek çok önemlidir. Kendinizi yorgun hissediyorsanız mola verin. Kısa süre dinlenin ve uykunuzu almadan kesinlikle direksiyon başına geçmeyin.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

Bitmeyen tatil hissi için Tatil Budur, günün şarkısını sizin için seçti.

0: ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
1: Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.